0: yanımda.
1: Artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

0: مُبِينٍ
1: Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler bu apaçık bir büyüdür dediler.
0: وَمَا

0: nedir?
1: Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik.
0: وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُل۪ي فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ
1: Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?
0: Olur.

0: şedid.
1: Ey Muhammed, de ki ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ.
1: De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir.
0: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ.
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir.
0: قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدِ.
1: De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez.
0: قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنِ

0: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.
1: وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ
0: Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.
1: وَقَالَ

Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. Vahiy.

0: مُرِيبٍ
1: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiket

0: Bir.
1: Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.
0: Ma yeftahillahu linnasi min rahmetin fela mumsike leha ve ma yumsik fela mursile lehu min ba'dih. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

0: سعير.
1: Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. Efemen

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir. Vallahi.

0: فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a ileyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yarfa.

0: Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.
1: وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ

Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: Yûlicul leyle fin nehâri ve yûlicun nehâra fin leyli ve sekhara'ş-şemse vel kamera kullun yecrî li ecelin musemmâ. Zâlikumullâhu rabbukum lehul mulk. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.
1: Yeah.

0: şirkikum ve la yunebbi'uke mislu habir.
1: Eğer onlara dua ederseniz duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.
0: Ya

0: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstagnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
1: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى

Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.

0: Dir.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İn

0: Bir.
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed, eğer onlar seni yalanlıyorlarsa onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? Alem

0: مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا

0: gafur.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.

0: şekur.
1: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
0: وَالَّذ۪ي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

0: kabir.
1: Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.

0: فور.
1: İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.
0: Ve hum ya

0: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
1: İnne Allahe alimu gaybis semavati vel ard. İnnehu alimun bizatis sudur.
0: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu o kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
1: Huvellezî cealekum halâife fil ard. Femen

0: la khasara.
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan odur. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı zarardan başka bir şey arttırmaz.
0: Kul eraeyt.

0: gurura.
1: Ey Muhammed, de ki Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnne Allah yumsiku's semawati vel

0: بعده إنه كان حليما غفورا.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekrassey'i ve la yahiqul mekrussey'u illa bi ehlih.

0: ile.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın. Evet.

0: في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan Antakya halkına gönderilen peygamberler

ölümlerinden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir. Bismillah.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizir rahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.
1: اِنَّ

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ehsaynahu fi imamin mubin.
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.
1: وَضْرِبَ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ
0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ

0: فقالوا إنا إليكم مرسلون.
1: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

0: Antakya şehir halkı da siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz demişlerdi.
1: Oğlum.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
1: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
0: Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.
1: وَجَاءَ

0: Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun, sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.
1: وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
0: Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum, oysa hepiniz yalnız ona döndürüleceksiniz.
1: Evet.

Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.

0: mukramin.
1: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
0: Sadakallahul azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyor. Sen her şeye şahitsin. Günahlarımı rahmetinle gizledin, biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden ve güçsüzlüğümden haberdarsın. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşımla çalıyorum. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşımla sana dönüyor, günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özrümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim. Beni affet. Ey Rabbim, senin rahmetini gördükten sonra beni yakacağına inanayım mı? Keşke bilseydim. Sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı direncimin azlığını biliyorsun. Ve biliyorsun ki ben senin ayrılığına dayanamam. Gözyaşımla çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren, ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş ve her günde bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlarımın ağırlığından yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir. Rabbim, sana böylece inanmamıştık ve senin sevginden habersizdik. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim, sen benim dünya ve ondan gelecek belalara karşı gücümü artır. Bana kudretinle güç ver. Biliyorsun ki ben sana muhtacım. İlahi, bilmiyorum sana neleri şikayet edeyim. Zorluklarımı, insanlarımı, üzerime gelen günah ve belalarımı. Beni affet Rabbim. Her şeye sabrettim. Ama senin ayrılığına sabredemem. Beni hizmetine al. Sana sürekli bir kul olayım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım. Sana koşanlarla birlikte sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni sevelim. Rahmetin ve kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin. Kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi.
eğer affeder, merhamet edersen, bu senin şanındır. Eğer bağışlamazsan, hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki onun kapısına gidilsin. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kızılca Hamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 3-8. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar. Ekspertize,
0: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: neden ol. Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle.

0: Reklam.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Baba bu ne bayramı?
4: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: sen arkadaş. Reklam.
1: Radyo 7. Okul, sınav ve başarı için Arkevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arkevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sunar. Arkevit, Arkevit,
2: hep ileri git. Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye, Türkiye radyolarının pırıl pırıl parlayan istasyonuna Radyo 7'ye hoş geldiniz ve Radyo 7'nin nevi şahsına münhasır yayınına Mehmet Can'la 7 gün 7 sabaha da iyi ki geldiniz, ne iyi ettiniz. 3 Haziran 2026 Çarşamba sabahındayız. Hicri takvimle de 17 Zilhicce 1447'de canım ülkemin saati 7'yi 4 hatta 5 dakika geçiyor. Reklamlar biter bitmez evelallah sizlerleyiz. Termometreler İstanbul'da şimdi bile 21-22 derecelere işaret ediyor. Muhtemelen bulunduğunuz kentte de durum yaklaşık olarak böyle. Eğer daha serince bir yerdeyseniz kıymetini biliniz. Lakin insanoğlu o kıymeti bilme hususunda biraz zafiyet gösterir. Her zaman mızmızlanacak bir şeyleri bulur. Ben Mehmet Can, sizleri saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı bir günü temenni ediyorum. 0507-977-0101'i de yayının hemen başında hatırlatıyorum ki özellikle ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden merakla bekliyoruz. Ayrıca kelime kelime de evelallah okuruz. Kardeşim Furkan Bayraktar'ın da size selamı var. Kentteki trafik raporunu bize gösteriyor. Şimdi %31 seviyesinde, daha şimdiden 7'yi 5 dakika geçerken %31'leri yakaladık. Belli ki trafikteki yoğunluk bugün de sürecek. Peki, duamızı edelim, ardından işimize dönelim. Ya Rabbi, bize lütfettiğin her bir nimet için ama her bir nimet için sana sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Allah'ım o nimetlerin bereketini artır, eksiltme, ziyadesiyle, bahşeyle, lütfeyle, sadece senden isteyerek sana kulluk edenlere, onlara da ver. Ne olur onlara da nasiplendir. Ya Rabbi, eğer kalbimiz, dilimiz ne isteyeceğini, senden dua olarak ne talep edeceğini bilmezse, ne olur sen bizim kalbimizi duy. Sen beni daraltan, bizi daraltan hüzünlerin tümünü omuzlarımızdan kaldır. Yüklerimizi hafiflet. Kalbimizi teselli et Allah'ım. İçimize sükunet ver. Acılarımızı unutmamızı sağla. Kederli hallerimizden bizi arındır. Ya Rabbi, umudumuzu yeniden yeşert. Beni, sevdiklerimi, çoluğumu, çocuğumu, dostlarımı, Radyo 7'nin şu anda amin diyen tüm dinleyicilerini, onların evlatlarını ne olur karanlıkta bırakma. Velimiz de sensin, vekilimiz de sensin, çaresiz bırakma bizi. Bize nasip edeceğin her şeyi hayırlısıyla, kolay şekliyle sev, sevdir, sevindir, bahşet. Allah'ım mucizelerinle şaşırt bizi ne olur, afiyetimizi daim eyle. Dualarımızı sana emanet ediyoruz, emanetimiz sendedir, gönlümüz ferah. Ya Rabbi ömrümüzü hayırlı, kolay ve bereketli eyle. Yollarımızı aç. Her türlü hastalıktan, kazadan, beladan, dertten, endişeden, korkudan sadece sana sığınıyoruz. Gözümüzde dağlar gibi büyük gözükenleri kolaylaştır, hafiflet, yükümüzü kaldır ve iyi insanlara denk getir. Ve ne olur Rabbim, zalimin zulmünün hesabının görüldüğü günde bizi intikamın için memur eyle diyelim. Amin diye de ekleyelim ve artık buyurunuz başlayalım.
3: 7 gün 7 sabah.
4: Basından başlıklar.
2: Milliyet gazetesiyle başlıyoruz turumuza. Cumhuriyet Halk Partisi tahmin ettiğiniz gibi bütün gazetelerde ilk sayfada. Bir tarafıyla Özgür Özel var, Grup Başkanı Özgür Özel var. Bir tarafıyla Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu var. Milliyet kurultay Arap saçı diyerek veriyor hem de manşetten. CHP'de Özgür Özel delegelerden toplanan imzalarla Kılıçdaroğlu'nu olağanüstü kurultaya zorluyor. Kılıçdaroğlu'nun en büyük kozuysa mutlak butlan kararının tedbirli şekliyle verilmesi. Hukukçuların bazı görüşleri var ama safların netleştiği hususunda da net bir kanaat var, haberiniz olsun. Özgür Özel gruba hitap etti dün, özellikle meclis grubu toplantısını kastederek söylüyorum. Kürsüden bu kez grup başkanı olarak seslendi Özgür Özel, adını anmadan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. Bırakmayı bilseydi madalyası daha büyük olacaktı dedi Kemal Kılıçdaroğlu için. Kemal Bey bildiğiniz bütün soğukkanlılığıyla o kararlı, hiç renk vermeyen, yüzündeki o tebessümü de kenara köşeye bırakmadan Yılların Kemal Kılıçdaroğlu'su tabii. Partisinin MYK'sını belirledi Özgür Özel'e ve grubuna rağmen. Parti sözcüsü olarak belirlenen Müslim Sarı açıkladı. Kılıçdaroğlu açıklamanın ardından ilk MYK'yı da dün yaptı. Yargıtay hemen karar vermeli diyen isim MHP lideri Devlet Bahçeli. O da partisinin grup toplantısındaydı. CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yargıtay kararını bir an önce vermeli, Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin vermemeli dedi MHP lideri. Skandallar asla mazur görülemez. İşte bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesi. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıldönümü töreninde sarf etti bu cümleleri Başkan Erdoğan. Diğer konular yok mu diye soranlar için olmaz olur mu efendim? Aman dikkat, oltaya gelmeyin. Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan sponsorlu reklamlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini aşarak yeni bir boyut kazandı. X'te yapay zeka kullanılarak ünlülerin görüntüleriyle reklamlar yapılıyor. Tuzağa düşüp linke tıklayanlar dolandırılıyor. Bilişim uzmanları bu oltalama yöntemine karşı herkesi uyarıyor. Değerli dinleyiciler, aman oltaya gelmeyin. Fotoğraf kullanılabilir. Görüntüden yeni görüntüler elde edilebilir. Sesi zaten hiç söylemiyorum. Sesle söylemediğiniz, kurmadığınız her tür cümle kurulabilir, söyletilebilir, telefon açtırılabilir, takır takır takır konuşturulabilir. Asla güvenmeyin. Asla inanmayın. Sevgili dinleyiciler, iş öyle bir noktaya geldi ki gördüğünüze, duyduğunuza hemen inanmak gerçekten fazlaca iyi niyet olur. Saflık olur yahu, saflık. Fenerbahçe'de başkan adaylar arasında transfer yarışı kızıştı. Muriç ve Gyökeres ile el sıkışan Aziz Yıldırım'ın Lewandowski, Salah, Ake ve Van Dijk'a da kanca attığı ifade ediliyor. Hakan Safi Lewandowski ile anlaşırken Antonio Conte'yi göreve getirmek için başlattığı çalışmalara da hız verdi Sarı Lacivertli takımda değerli dinleyiciler. Bu arada spor deyince zaferle dönsünler ümit ederiz. Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan amili futbol takımımız Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Ay Yıldızlı ekibi uğurladı spor bakanı Aşkın Bak ve inşallah yolun sonu final olur diyor. İnşallah tabii yani. Yere batan artık vakıfların kontrolünde. Mahkeme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddetti. Yere batan sarnıcı resmen vakıfların tasarrufuna geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sanat eserlerini ve eşyalarını toplayarak tarihi sarnıcı boşalttı. 80'li yılların ikinci yarısından bu yana yere batan sarnıcı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uhdesindeydi, kontrolündeydi, idaresindeydi. Son dönemde oradaki bazı faaliyetler halkın tepkisine neden olmuştu. Bir taraftan da bakımıyla alakalı problemler olduğu da dile getiriliyor idi artık vakıflarda. Kumar oynayana ceza, yasa dışı bahiste artık sadece oynatanlar yanmıyor diyor Türkiye gazetesi. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı. Çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. 50 bin. Bu kişilere 100 ila 400 bin lira rekor cezalar kesildi. 120 adrese baskın düzenlendi. 5 ay önce açtıkları yerlerde yapılan kumar faaliyeti. Sevgili dinleyiciler, polisten kaçana öyle bir ceza geldi ki 504 bin lira. İstanbul Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayıp ters yöne girerek kaçan ehliyetsiz sürücüye toplamda 503 bin 965 lira yani 504 bin lira ceza kesildi. Aracı da 120 gün süreyle trafikten men edildi sevgili dinleyiciler. Men. Çeşme'yi cebe akıtmışlar. CHP'nin Çeşme Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Efe Sağlamer, boşanma aşamasındaki eşi İmar ve Şehircilik Müdürü Buğçe Sağlamer'in usulsüz işlere imza attığını, İstanbul ekibi olarak tanımlanan grubunda rüşvet çarkı kurduğunu söylüyor Türkiye gazetesinde. Acun Ilıcalı beraat etti. Medya patronu Ilıcalı ve 7 sanık hakkında TV8 ve Eksen platformunda yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamları yapıldığı iddiasıyla 5 yıl 3'er ay hapis cezası istemiyle açılan davada karar çıktı. Mahkeme Acun Ilıcalı ile beraber 7 sanığın beraatine hükmetti. Salı verilenler arasında Ümit Karan da var sevgili dinleyiciler. Ümit Karan da. Şu geçen gün haberi hatırlıyorsunuz değil mi? Hani İstanbul'da Travis Scott konserinden önce oteline dönmek için taksiye binen Amerikalı sosyal medya yayıncısını 5 kilometrelik yol için 50 avro karşılığında 7300 lira kredi kartından alıp dolandıran taksici. Hayrettin Arguç adı bu. tutuklandı. Arguç'a ayrıca toplam 141.500 lirada ceza kesildiği haberi gazetelerde var. Sabah gazetesini özetlemeye çalışalım. LGS'de kaybettiren hatalara dikkat diyor gazete. Uzmanlar uyarıyor, son 10 günde panikleyip böyle saatlerce çalışmak uyku düzeninizi bozacaktır. Zihninizi de yoracaktır. Bu durum başarıyı aşağıya çekebilir. Koskoca bir ekmeği son 10 günde ağza sıkıştırmayı beklemek gerçekten hayalperestlik olur ve hiç de bir işe yaramaz. Nereden mi biliyoruz? Tecrübeyle sabit. Yaptığımız hatalardan biliyoruz, etrafımızdaki uygulamalardan biliyoruz, haberlerden biliyoruz. İnanın. Gençler evlenmiyor, doğurganlıkta düşüyor. Türkiye'nin en önemli problemlerinden birine dönüştü bu. Aile Bakanı Göktaş, TÜİK'in ve Enstitü Sosyal'in işbirliğiyle gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Yeni nesil aile kavramına değer verse de evlilik ve çocuk fikrine mesafeli. Gençlerin %40'ı evlenmeyi düşünmüyor. Bakın %40'ı evlenmeyi düşünmüyor. Ve doğum sayısı birinci kuşaktan ikinci kuşağa yarı yarıya düşmüş, azalmış durumda sevgili dinleyiciler. Üzerine herkesin çok düşünmesi gerekiyor. Evde olmayı tercih ediyorlar annelerinin, babalarının yanlarında ve yaşamları da orada sonsuza kadar ila nihayet devam ettirebileceklerini falan ümit ediyorlar. Büyük bir problemle karşı karşıyayız. Ülkenin istikbali açısından da bu çok büyük bir problem. Azalan nüfus ciddi sorundur. Çok nüfus bize yıllarca yutturulduğu gibi büyük problem değildir. İyi kanalize edilip iyi eğitilebildiği müddetçe nüfus yoğunluğu üretim zorunluluğuna işaret eder ve daha çok çalışılır. Çok daha fazla çalışılır. Örnek, vallahi Çin'inden tutun Birleşik Devletleri'ne, Rusya'sına kadar her bir ülkeyi peşi sıra listeye ekleyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görüyoruz. Yine gazetenin manşetinde yolsuzluk batağındaki CHP'li belediyelere sert çıktı Erdoğan. Son dönemde utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler, merkezi skandallar asla mazur görülemez dedi. Şimdi düne bir gidelim. Sayıştay'ın 164. kuruluş yıl dönümü törenini şöyle bir özetleyelim.
5: Kamu malında 86 milyon vatandaşımızın her birinin hakkı vardır.
6: CHP'li belediyelere yönelik yürütülen rüşvet yolsuzluk operasyonlarına değindi Erdoğan. Kamu personeline tahsis edilen mal kimsenin babasının malı değildir ifadelerini kullandı. Milletin emanetini ganimet olarak görenlerle mücadeleye sürdüreceklerini vurguladı.
5: Her kim olursa olsun milletin emanetini ganimet olarak görenlerle hukuk ve yasalar çerçevesinde mücadele etmek bizlerin boynunun borcudur.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay'ın 146. kuruluş yıl dönümünde konuştu. CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk skandalları için utançla takip ediyoruz değerlendirmesi yaptı.
5: Son dönemde kimi zaman hayretle, kimi zaman utançla takip ettiğimiz yerel yönetimler merkezli skandallar asla mazur görülemez.
6: Erdoğan, kamu kaynaklarının kullanımı ile ilgili hassasiyetini tekrarladı. Kırmızı çizgimizdir dedi.
5: Makamı, ünvanı, mevkii ne olursa olsun kamuda görevli tüm personelin kaynak kullanırken hassasiyetle hareket etmesi bizim kırmızı çizgimizdir.
2: Yaşanan gelişmelerin Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakışmadığını söyleyen isimse Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Yaşanan gelişmeler CHP'nin kurumsallığına yakışmayan bir seviyeden demokrasimize zarar verici bir noktaya doğru ilerlemektedir dedi. Bu arada dün iki bakanımız Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Adalet Bakanı Akın Gürlek Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi dün ziyaret ettiler. Oradan da bir instantane Akşam Gazetesi'nde ilk sayfada yerini almış. Ofiste parmak izi yasak. Kişisel Verileri Koruma Kurumu parmak izi, yüz tanıma sistemi, iris ya da retina taraması şeklinde biyometrik tanıma sistemlerinin mesai takibi için kullanılmaması yönünde ilke kararı verdi. Sevgili dinleyiciler, ilke kararı. Yüz tanıma sistemleri parmak iziyle, hani şu giriş yapılan sistemler var ya, mesaiye geldi mi gitti mi, kaçta geldi kaçta gitti, dakikası dakikasına, o mu değil mi başkası mı, iris ya da retina göz taraması şeklinde biyometrik tanıma sistemleri mesai takibi için artık kullanılamayacak. En azından koruma kurumunun ilke kararı bu. Takibi önemli. Otomobil satışları geriledi Türkiye'de. Otomotiv ve hafif ticari araç satışlarında Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.6 oranında düşüş yaşandı. 84 bin adedin altına gerilendi değerli dinleyiciler. Sizi bilmem ama ben kendi kendime kaldığımda işitmek istediğim eserlerin başında Mehteran gelir. Yani Mehter coşkusu gelir. Saraylarda da var o. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nce icra edilen tarihi marşlar yaz boyunca İstanbul'da 3 büyük sarayın avlusunda yankılanacak. Mehter konserleri salı günleri Dolmabahçe'de, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nda, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nda 30 Eylül tarihine kadar devam edecek sevgili dinleyiciler. Tekrar ediyorum, salı günleri Dolmabahçe'de, çarşamba günleri Topkapı'da, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nda. Dün Fethiye'de bir yıldız vardı, öyle diyelim artık, bir balinadan bahsediyorum aslında. Önceki gün Hatay, dün Mersin ve Fethiye'de kaşalot balinası görüntülendi. Uzmanlar bu durumun denizlerimizin sağlıklı ve temiz olduğunun bir göstergesi olduğu yönünde yorumlar yapıyorlar. Umut veren uzmanlarımız var. Bunun tam tersini söyleyenler de var ama bizimkiler umut vermeyi yeğliyor. İyi iyi, bu daha iyi. Trump zirveye geliyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Başkanı Trump'ın 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek olan NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Hakan Fidan, Amerika müttefiklere savunma harcamalarını arttırmaları için baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı alıp adım attı. Kaydedilen ilerlemeyi de gözden geçireceğiz diyor. Dışişleri Bakanı'nın ifadesi böyle. Ben olmasam hapisteydin. Amerikan sitesi Axios, Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'ya kahrolası deli, ben olmasaydım hapiste olurdum dediğini yazdı. Kahrolası deli, ben olmasaydım hapiste olurdum dediğini yazdı sevgili dinleyiciler. Çok da haksız değil doğrusu. Terör devleti İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdü. Sur kentinde bulunan hastane bombalandı ve saldırılarda 2 kişi öldü. Trump, İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptı. Amerikan basını Trump-Netanyahu görüşmesinin gergin bir atmosferde geçtiğini iddia ediyor.
6: Hastaneleri bombalandı. Ateşkes yine ihlal edildi. Siviller hedef alındı. İsrail Lübnan'da terör estirmeyi sürdürüyor. Bölgedeki en büyük hastanenin çevresine bomba yağdırdı İsrail. En az 2 kişi yaşamını yitirdi. İran şiddetlenen İsrail saldırılarının ardından müzakerelerin sonlandırıldığını duyurdu. Amerika ile anlaşma sağlanması için Lübnan'da saldırıların durması şartını koştu. Amerikan Başkanı Donald Trump bu durum üzerine İsrail'in katil başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Amerikan basını Trump-Netanyahu görüşmesinin gergin bir atmosferde geçtiğini yazdı. Trump'ın Netanyahu'ya ben olmasaydım şu an hapiste olurdun dediği, gerginliği tırmandırmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği ileri sürüldü. Amerikan başkanının Netanyahu'ya ayrıca sen delisin çıkışında bulunduğu da iddia edildi. Görüşmenin ardından açıklama yapan Trump, İsrail ve Hizbullah'ın birbirine saldırmama konusunda anlaştığını duyurdu. Trump ayrıca İsrail'in Beyrut'a asker göndermeyeceğini ve yola çıkmış asker varsa onların da geri çevrildiğini belirtti. Trump'ın açıklamaları Tel Aviv'de deprem etkisi yaptı. İsrail basını Beyrut saldırısını Trump'ın engellediğini yazdı. Koalisyon hükümetinin ortaklarından ırkçı bakan Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'ya Trump'a hayır de çağrısında bulundu. İsrail'in eski savunma bakanı Avigdor Lieberman da Netanyahu'nun başbakan değil bir kukla olduğunu savundu. Tepkilerin odağındaki Netanyahu, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sürdüreceğini açıkladı. Trump'ın ateşkes ilanından sonra gerçekleşen İsrail saldırılarında 4 sivil can verdi. Gelişmeler üzerine Tahran, Amerika ve İsrail güçlerini tehdit etti. İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı İbrahim Azizi, saldırılar tamamen durmazsa Siyonist rejimle bölgedeki Amerikan güçlerini karanlık günler bekliyor dedi. Devrim muhafızları da İsrail'in kuzeyinde yaşayanlara tahliye uyarısında bulundu. İsrail saldırganlığı müzakere sürecini baltalarken Amerikan Başkanı Trump'tan bir açıklama daha geldi. Amerikan Başkanı müzakerelerdeki aksaklıkların giderildiğini ileri sürdü. İran'la olası barış anlaşmasının askeri zaferden daha iyi olacağını belirtti. Amerika muhtemel anlaşma taslağını İran'a göndermiş, Tahran yönetimi taslağı incelediğini açıklamıştı. İran cephesinden arabulucu Pakistan'a nihai sonuç henüz gönderilmedi.
2: Devam edelim. Farklı gazetelerde farklı başlıklar da var. Güle güle gidin, kupayla gelin. A Milli Futbol Takımına Hürriyet Gazetesi'nin hitabı, öyle diyelim, ya da gazetenin verdiği haber. Son olarak Kuzey Makedonya'daki hazırlık maçı, daha doğrusu Kuzey Makedonya hazırlık maçında başarılı bir oyunla moral tahsiledi A Milli Futbol Takımımızın oyuncuları ve dün Dünya Kupası finalleri için Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Teknik direktör Montella da Dünya Kupası kadrosunu açıkladı. Ekipte Galatasaray ve Fenerbahçe'den 6'şar oyuncu bulunuyor. 11 oyuncu ise yurt dışından geliyor. A Milli Futbol Takımının formasını temsil ediyor. Şimdi bütün ayrıntılar ehemmiyetsiz bir hale geliyor. Zira artık yekpare bir A Milli Futbol Takımı göreceğiz. 80 milyonu temsil eden bir A Milli Futbol Takımı. Hem büyük sorumluluk, hem büyük önem, hem de büyük şeref. Yani üçünü de yan yana taşıyor A Milliler. Derdimi dinle yapay zeka. Amerika'da 13-17 yaş arasında 1000 gençle yapılan araştırma yapay zeka kullanımı ile ilgili önemli bir gerçeği ortaya çıkardı. Her 5 gençten biri stresli, üzgün, gergin, mutsuz hissettiği anlarda yapay zeka ile sohbet edip ondan destek alıyor. Uzmanlar psikolojik destek aracına dönüşen sohbet robotlarının kendine zarar verme düşüncesi olan kullanıcıları olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Öyle ya. Kadın olup da erkek yapay zeka ile konuşan ya da erkek olup da kadın yapay zeka ile konuşan, hayatını onunla sürdürenler gördüm. Hatta ona aşık olanları da gördüm, duydum. Pes. Yani bir makineyle o diyaloğu kurup da ona aşk geliştirmek yahut sevgi beslemek, ona bağımlı hale gelmek de sağlıklı bir ruh hali değil. Ancak derdimi dinle yapay zeka noktasına geldiysek eğer, yapay zekayı kodlayanlar, şekillendirenler, donatanlar, ayağa kaldıranlar, konuşturanlar, art niyete sahipseler eğer, toplumu, dünyayı nerelere sürükleyebilirler? Varın onun yorumunda, siz yapın her yorumunda, bana bırakmayın arkadaş. Müzelerde bayram etti. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un verdiği bilgiler bunlar. Müze ve ören yerleri bayram boyunca tam 1,5 milyon kişinin ziyaretine uğradı. Efes'i 119 bin, Pamukkale'yi 113 bin, Göbekli Tepe'yi 65 bin, Zeugma'yı 48 bin, Sümela'yı 37 bin, Galata Kulesi'ni tam 29 bin kişi gezdi değerli dinleyiciler. Şu beni daha çok ilgilendiriyor diyorsanız lütfen dikkatle dinleyiniz. Spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Bu bir şok aslında. Davaya yakında başlanacak. Galatasaray Kulüp Başkanı Özbek'le Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu hakkında çeşitli iddialar ortaya atan Toroğlu savcılığa şikayet edilmişti. Az evvel saydığım iki isim tarafından. Halkı yanıltıcı bilgiyle donatmak ya da sevk etmek iddiası var Erman Toroğlu hakkında. 3 yıla kadar hapsi istenecek yargılama sürecinde. Yeni Şafak gazetesinde belediye köpeklere sadece hoşt diyor başlığını görüyoruz. Doğru. İstanbul Valiliği sahipsiz köpeklerin toplanması için belediyelere Mayıs sonuna kadar süre vermişti. Köpekler azalsa da şikayetler sürüyor. Vatandaşlar mahallelerinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekleri fotoğraf ve videolarla CİMER üzerinden şikayet ediyor. Belediyelerden gelen standart cevap şu: ekiplerimiz bölgeye ulaştığında köpek bulunamadı oluyor. Görevler bazen köpekleri bölgeden kovmakla yetiniyor. Hoşt hizmeti. Tabii yerel idareden muazzam hoşt hizmeti yine gazetede veriliyor efendim. Yalnız başka hizmetleri de başkaları seve seve yapmışlar. 1 milyon avro rüşvete fezleke. Muhittin Böcek'in adaylık için 1 milyon avro verdik itirafı Özgür Özel ve 5 milletvekiline yönelik fezleke talebiyle Ankara'ya gönderildi. Suçun işlendiği yer Ankara. Antalya Başsavcılığı rüşvete adaylık soruşturmasında yetkisizlik kararı verip dosyayı Ankara'ya gönderdi. Kararda vekiller Özgür Özel, Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı için fezleke talep edildi. Başsavcılık özetle şu tespitleri yaptı. Gökhan Böcek 1 milyon avro rüşvet verdiğini itiraf etti. Babası Muhittin Böcek bunu onayladı. HTS bas kayıtlarıyla beyanlardaki tarih ve saatler uyuşuyor. Para talebi de bu yüzden dillendiriliyor deniyor. 1 milyon avro rüşvete fezleke haberi de işte bu yüzden gazetelere konu oluyor. Şimdi Özgür Özel bambaşka bir dil kullanıyor. Hakaret edebiliyor. Bu kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez vardı Özgür Bey'in hedefinde. Atakan Sönmez'den bahsederken Özgür Özel iğrenç bıyıklı ifadesini kullandı.
7: Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı, gelmiş TGRT'ci. Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı, gelmiş TGRT'ci.
2: Yani insanların kişisel özellikleriyle dalga geçmek, alay etmek, onu şuncu buncu diye yaftalamak ve üzerinden de güya politika üretmek aklı selim tavrın bir ürünü değil. Önce onu size söyleyelim ve çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. İfadelerini, politikalarını eleştirebilirsiniz. İcralarının yanlışlığından, hukuksuzluğundan bahsedebilirsiniz. Mesnetsiz olduğunu belgesiyle ortaya koyabilirsiniz. Ama bıyığıyla, saçıyla, kulağıyla, burnuyla, boyuyla, posuyla, kilosuyla eğer meseleyi ele alıyorsanız gerçekten büyük bir arızanız var demektir. Yani sizde büyük bir arıza var demektir. Bakmak lazım. Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. 7.30 sevgili dinleyiciler, bu ilk mesaj kimden ve nereden öğrenmeniz zamanı. 0507 977 0101'e yönelelim. Ağırlıklı olarak mesajları buradan okuyoruz çünkü. Şimdi bakalım ve buldum. Kocaeli'den geliyor. Erdal Kotolar bizi dinliyor. Erdal Bey'e sevgiler gönderelim. Vallahi sabahki dualarınız çok önemli diyor. Allah razı olsun, ben de amin dedim diye de devam ediyor. Erdal Bey'e de hayırlı vazifeler diyelim, kolay gelsin diye de ekleyelim. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
3: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
1: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
0: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
0: Reklam.

10.000 lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
5: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogisoft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
4: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
5: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: İstanbul'da %47 seviyesinde kent trafiğini, şehir trafiğini görüyoruz. Bu dakikada ki saat 7.33-34 oldu. Bakalım o %47'nin özeti nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişleri ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Haliç Köprüsü Ayvansaray istikametini de yoğun arterler içinde sayabiliriz. Bitti diyebilmeyi çok isterdim ama diyemiyoruz İstanbul'da. Basın Ekspres yolu Mahmut Bey Batı çıkışına kadar yine yoğun. Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar yine öyle. E5 üzerinden Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem'den Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e ve Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar da giderek artan yoğun trafiği görüyoruz. O3'te Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan Bayrampaşa'ya, Basın Ekspres'te Çoban Çeşme Kavşağı'na kadar olan bölümü ise yoğun akıcı diyerek tanımlayalım.
5: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
6: Burası Radyo 7. Radyo 7'nin uyandıran yayınını Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı dinlemektesiniz. Ama bölümü ise yoğun akıcı.

0: diyor. Şimdi herkes arabam var diye sokağa çıkıyor. Trafikte mahvu perişan. Artık böyle katlanacağız herhalde trafiğin haline. Çünkü o araçları kullananlar şimdi daha mutlu gözüküyorlar diyor. Vallahi yani işin vergi yükü düşünüldüğünde, akaryakıt fiyatı düşünüldüğünde, sigortalar düşünüldüğünde, kaskosu vesaire düşünüldüğünde fatura gerçekten çok büyük. O fatura çok büyük olmasına rağmen bu kalabalık, hele hele özel araçlarda tekil sürücülerle beraber milyonlarcasının denk geldiği Türkiye'de insanı düşündürüyor. Ortada bir garip çelişki var. O çelişkinin sorumlusu kim diye. Yani yok diyenler mi ya da sürekli satamıyoruz diyenler mi? Oralar biraz karışık. Emin Kıratlı'ya çok teşekkürler. Emin Kıratlı bizi takip ediyor. Çankaya Belediyesi'nde emlak vergisini yatırmaya gittiğinde karşılaştığı memur profilinden anlatıyor. Az evvel Özgür Bey'in, Özgür Özel'in, gazeteci Atakan Sönmez, ki şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanıdır Atakan Sönmez, onun bıyıkları üzerinden yaptığı eleştiriye mahsuben göndermiş o mesajı Emin Bey. Diyor ki ondan daha afeti, daha felaketi var diyor bahsettiği yerde. Öyle yazmış. Yani eğer siz bu kulvarı açarsanız siyasi kimlik olarak, üstelik devlet adamı kimliğini kullanma niyetiyle ve çalışmasıyla, gayesiyle bu yolu açarsanız herkes her şeyi söyleyebilir. Adem Özgür'e selamlar gönderelim. O bizi İzmir Burca'dan dinliyor. Çok teşekkür edelim size. Hayırlı sabahlar diyen dostumuza İdris Doğan'a da sevgiler gönderelim. Eski bir genel başkanın hain olarak ilan edildiğini biz ne gördük ne de duyduk. Koskoca bir partiyi yargı kararına sürükleyenler Kılıçdaroğlu'ndan daha büyük bir vebal ve sorumluluk altındadır diyor. Bize Akşehir'den ulaştırıyor mesajını İdris Bey. Çok teşekkürler efendim. Biliyorsunuz mutlak butlan, yani kesin hukuksuzluk kararı sonrasında CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu da belirledi. Açıklamayı yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Sarı, delegelerin kurultay düzenlemesi için imza toplanmasına ilişkin tedbir kararı varken kurultay yapılamayacağını söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde taşlar yerinden oynadı. Kemal Kılıçdaroğlu tam 2,5 yıl aradan sonra yeniden CHP Genel Merkezi'ne geri döndü. İstinaf Mahkemesi'nin kurultay sonuçlarını iptal eden mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık koltuğuna oturan Kılıçdaroğlu vakit kaybetmeden A takımını belirledi. Kameralar karşısına geçen yeni parti sözcüsü Müslüm Sarı yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu ilan etti. Milletvekilleri Rıfat Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Gamze Akkuş İlgezdi, Semra Dinçer ve Deniz Demir'le Kılıçdaroğlu'nun yakın mesai arkadaşı Bülent Kuşoğlu ve Berhan Şimşek'le yönetime girdi.
2: Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.
1: Sözcü Sarı önümüzdeki günlerde partinin diğer organlarının da çalışmaya başlayacağını söyledi. Grupta atılan sloganlarla ilgili de açıklama yaptı Sözcü Sarı. Gereğinin yapılacağını vurguladı. Kurultay için toplanan imzaların da geçersiz olduğunu savundu.
2: Üzerinde ihtiyati tedbir kararı olan ve henüz kesinleşmemiş bir kararın olduğu bir hukuk zemininde ister imzalar toplansın, ister parti meclisinden böyle bir karar alsın, isterse şu anda Sayın Genel Başkanımız hadi gelin hep beraber kurultaya gidiyoruz desin, kurultay toplayabilmek mümkün değil.
0: Mutlak butlan kararı sonrasında grup başkanı olan Özgür Özel mecliste dün grup toplantısını yaptı. Milletvekillerine hain Kemal, hain Kemal sloganını attırdı Özgür Özel. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenleri de hakaret etti maalesef.
1: Eski dostlar düşman oldu. CHP'de butlan kaosu savaşa dönüştü.
3: Biz bildiğiniz gibiyiz. Biraz daha ustalaştık taşı kırmakta. Dostu düşmanı birbirinden ayırmakta.
1: Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olmasının ardından grup başkanı seçilen Özgür Özel meclisteydi. Meclis grup toplantısını gerçekleştirdi. Hedefinde genel başkanı Kılıçdaroğlu vardı.
3: Mutlak sultanla mutlak butlanın ittifakı vardır karşımızda. Bu meclise bir yazı yazılmış. Grubumuz yoktur diye. Evelallah grubumuz buradadır. Birdir, bir aradadır, ayaktadır.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel, meclis kürsüsünden bir kez daha Kılıçdaroğlu'na seslendi. Kurultayı toplamasını istedi.
3: Kurultay yapılırsa bu defter kapanır, önümüze bakılır, iktidara yürünür.
0: Müzik Cumhuriyet'in elitleri mutlak butlara karşı diyor Ferman Karaçam Haber7.com'da ve şöyle yazıyor. Bugün ortaya çıkan CHP içindeki kavganın kurumsal ve sosyolojik temelleri aslında çok eskilere dayanır. Yeni olansa

0: Cumhuriyet Halk Partisi ülkemize kazandırdığı heykelcilik sanatının ardından mutlak mutlan kavramının da bir kazanım olarak CHP'nin lehine kayıtlara geçirilmesi olacaktır. Mutlak mutlan en başından itibaren kesin olarak geçersiz ve hükümsüz olan demek şeklinde tarif ediliyor. Bu konuda belki bilmemiz gereken işin önemli taraflarından biri bu. Ne var ki CHP'li birçok meclis üyesi ve belediye başkanı bu kurultayda parayla Özgür Özel lehine oy kullandığını itiraf etti ve hatta bazıları da kendilerinin para aldıklarını itiraf etti. Şurası bir hakikat ki esas itibariyle CHP'nin temeli iki ana parçadan oluşur ve geçmişten bu tarafa yaşanan bölünmelerde bu iki grubun birbirleriyle olan uyumsuzluğundan. Bunlardan birincisi İttihat Terakki'nin Fransız aydınlanmasından ve devriminden beslenen elit cumhuriyetçiliğin CHP'den devam eden kesimi. İkincisi ise demokrasi taraftarı olan halk kesimi. Elitistler için cumhuriyet her şeyden çok önemlidir ve önceliklidir. Bu çerçevede demokrasi cumhuriyetçi entelektüeller için çok önemli değildir. Çünkü demokratik yöntemle değilse bile başka yöntemlerle, yani gerekirse şiddet ve zor kullanılarak iktidar olunabilir. Elitistlere göre yöntem hangi şekilde olursa olsun iktidar olmaktaki amaç cumhuriyetin ruhuna uygun seçkin bir insan tipi yetiştirmektir. Bugün mutlak butlan vesilesiyle yaşananlar bu iki kesimin birbirleriyle olan anlaşmazlığının dışa vurulması halidir. Aldığım alıntılarla Mustafa Kemal dikkat ederseniz demokrasiden falan söz etmez. Emir Arat'ın Ay Yıldız matbaası yayınlarından çıkan Kemalizm adlı eserin 124. sayfasında Mustafa Kemal hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister. Yine aynı şekilde Söyle ve Demeçler cilt 1 sayfa 372'de Mustafa Kemal demokrasiden hiç bahsetmeden şöyle der: Cumhuriyet yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini emin ve sağlam bir gelecek yoluna koyduğu kadar asıl fikirlerde ve ruhlarda oluşturduğu güvenlik itibariyle büsbütün yeni bir hayatın müjdecisi olmuştur. Şunu açıkça belirtelim ki ister elitist cumhuriyetçiler olsun ister demokrasiden yana olanlar, son yarım yüzyılda demokrasi kelimesini ilk yarım yüzyıla nazaran daha fazla kullanırlar, ancak bu özellikle elitistlerin demokrasi taraftarı oldukları, yani demokratik cumhuriyetten yana oldukları anlamına gelmez. Günümüzde olduğu gibi elitistler iktidara gelmek için bu kalemun bile olurlar. Bugün mutlak butlan vesilesiyle bölünme noktasına gelen CHP, 4 Eylül 1919'daki Sivas Kongresi'nde de bölünme belirtilerinden dolayı partinin kuruluşunu 4 yıl ertelemiş. Bu sebeple resmi kuruluş 9 Eylül 1923 olarak yapılmıştır. Daha sonraları bu parti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde birçok hizbe ayrılmasına rağmen bunlardan ziyade kayda değer olanları ulusalcı merkez sol kanat taraftarları, ortanın solu hareketi, sosyal demokrasiciler hareketi gibi sarsıcı bölünmeler yaşamıştır. 1967 yılında yaşanan Turhan Feyzioğlu'nun Cumhuriyetçi Güven Partisi gibi CHP'den ayrılmalar olmuştur, ancak bu çok farklı bir bölünmedir. Mustafa Kemal bütün emniyet ve askeri güçler emrinde olduğu süreçte benzeri görüşlerini Atatürk'ün Söyle ve Demeçlerinin 2. cildinin 189. sayfasında da şöyle ifade eder: Bütün dünya bilsin ki benim için bir taraflılık vardır. Cumhuriyet taraflılığı, fikri ve sosyal inkılap taraftarlığı. Bu noktada yeni demokrat Türkiye topluluğunda bir ferdi hariç düşünmek istemiyorum. Dikkat ederseniz burada da Mustafa Kemal demokrasiden hiç söz etmez. Dolayısıyla bugünkü parçalanmada muhtemelen Ecevit'in DSP'si gibi CHP'den kopuşla sonuçlanacaktır diyor Ferman Karaçam Haber7.com'da ve yazıyı sonlandırıyor.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Bin düşünmek lazım, hatta milyon, milyar düşünmek lazım, milyor düşünmek lazım, bir söylemek lazım. Çünkü ağızdan çıktıktan sonra kelime artık siz onu yakalayamıyorsunuz ve onun esirisiniz. Söylediğinizin esiri. Hele hele siyasi bir figürseniz, ana muhalefetin başındaki isimlerdenseniz, Özgür Bey'den bahsediyorum. Her zaman olduğu gibi Özgür Bey hiçbirimizi şaşırtmadı. Grup toplantısında öyle fena şeyler söyledi ki, öyle ağza alınmayacak cümleler sarf etti ki, şöyle bir hatırlayalım azıcık.
2: Partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı diyor. İtirafçı alçaklar partinin çatısında oturuyor. Şimdi gidiyorlar, o partide göbek atıyor alçaklar.
0: Dedi. duydunuz, kanaati de yorumu da size bırakıyoruz efendim. Şimdi gelelim Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısına. Mutlak butlan kararı sonrasında CHP'de yaşananların partiye yakışmadığını söyledi Devlet Bahçeli. Bölünmüş bir CHP algısı oluşturulmasına şahit oluyoruz. Yargıtay kararını bir an önce vermeli dedi.
3: Ülkemiz siyasi tansiyonun yüksek seyrettiği bir süreçten geçilmektedir.
4: CHP'deki mutlak butlan sonrası süreci değerlendirdi. Yargıtay'ın kararını bir an önce vermesini istedi.
3: Yargıtay, konunun hassasiyetine binaen vaki itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
4: MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'de yaşanan son olayları değerlendirdi. Partiyi arınmaya davet etti.
3: Toplumsal huzuru bozacak, provokasyonları arttıracak, tehlikeli söylem ve eylemlerden kaçınılmasıdır. Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır.
0: Dün önemli bir ziyareti, daha doğrusu ziyaretçisi vardı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, Devlet Bahçeli'nin İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Adalet Bakanı Akın Gürlek. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti ve görüşme sonrasında açıklama yaptı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Bahçeli'ye nazik kabulleri için teşekkür ediyorum dedi. Terörsüz Türkiye'den taviz olmadığını, olmayacağını söyledi İçişleri Bakanı. Terörsüz Türkiye hedefinin kendileri için son derece önemli olduğunu vurguladıktan sonra terör örgütünün 40 yıldır Türkiye'nin aydınlık geleceğine gölge olduğunu hatırlattı. Terörsüz Türkiye vizyonunun milletin huzuru ve güvenliğini öncelediğini, büyük ve güçlü Türkiye ideali doğrultusunda atılan önemli bir adım olduğunu, Kerim Devlet Akların stratejik yaklaşımı olduğunu dile getirdi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi. Şimdi Kerim Devlet ifadesinin altını çizerek devam edeyim. İşgal planını Erdoğan bozdu. İsrail eski istihbarat başkanı Tamir Hayman, Amerika ve İsrail'in İran rejimini devirmeyi planladığını söylüyor. Başkan Erdoğan'ın devreye girerek operasyonları durdurduğunu itiraf ediyor Tamir Hayman. Efendim Tamir Hayman Amerika'daki PBS kanalına konuştu. Amerika ve İsrail'in Tahran'da rejim değişikliği yapmak için bir dizi gizli operasyon planladığını söyledi. Hatta ilk aşamada Kürt gruplar üzerinde hareketlilik başlatacağını öne sürdü. Hayman söz konusu planın Başkan Erdoğan'ın devreye girmesiyle bozulduğuna da dikkat çekti ve ekledi. Başkan Erdoğan Trump'ı ikna ederek terör örgütü PKK uzantılı gruplarında kullanılacağı operasyonları durdurdu ve bu süreç bitti. İsrail'in eski istihbarat bakanı Tamir Hayman, bu da katil tabii yani söylemeye gerek yok ama itirafının son derece stratejik olduğu hususunda da herhalde itiraz eden olmaz. Türkler Tel Aviv'i askeri ağla sarıyor. Bu da Siyonist yayın organı Yivetnet'te Amin Ayob'un imzasını taşıyan bir yorum. Sevgili dinleyiciler, biraz ayrıntısıyla size aktarma niyetindeyim doğrusu. Türkler Tel Aviv'i askeri ağla sarıyor diyen İsrail basınının acaba gerekçeleri neler? Bu bir analiz. Geçen hafta İzmir yakınlarında Türkiye'nin Efes 2026 askeri tatbikatında dalgalanan 50 ülkenin bayraklarının yanında daha önce hiçbir yabancı tatbikatta görülmemiş iki bayrak vardı diyor analiz. Libya ve Suriye bayrakları. Bölgedeki askeri analistler için bu sembolizmi gözden kaçırmak imkansız. Türkiye artık sadece bölgesel emelleri olan bir NATO müttefiki değil, daha bilinçli, daha tehlikeli bir şey inşa ediyor. İsrail'in kanatlarını saran, çöken iki Arap devletinin enkazı üzerine kurulmuş Türk silahları, Türk insansız hava araçları ve Türk eğitmenler tarafından sağlamlaştırılmış bir askeri ağ bu. 50 ülke katıldı. Efes 2026'nın mekanik unsurları kendi başına etkileyiciydi. 50 ülkeden 10 binden fazla personel, Türkiye'nin bugüne kadarki en büyük birleşik ve ortak tatbikatlarından biri için Ege kıyısında bir araya geldi. Türkiye'nin insansız sistemleri ön plana çıktı. Bayraktar TB3, ülkenin hafif uçak gemisi TCG Anadolu'dan doğrudan operasyon yaparken ağır yük kapasiteli Bayraktar Akıncı da ortak operasyonları destekledi. Türkiye ayrıca seyir füzelerinden ticari İHA'lara kadar çeşitli tehditleri önlemek için tasarlanmış, birden fazla platformu birbirine bağlayan katmanlı bir sistem olan çelik kubbe entegre hava ve füze savunma mimarisini de sergiledi. Tatbikat Türk savunma sanayi hırsının canlı ateş gücüne dönüşmüş bir kataloğuydu. Türkler Libya'yı kontrole aldı. Libya'daki iki karşıt grupta tatbikatta konuşlandı. Türkler bunu Ankara'nın tek Libya, tek ordu hedefine yönelik olarak somut bir adım olarak tanımlıyor. Ama gerçekte stratejik konumdaki bir Kuzey Afrika devletinin Türk askeri yörüngesine dahil edilmesi hali bu. Suriye'nin katılımı sayıca az olsa da etkisi daha da büyük. Bunun coğrafi olarak ne anlama geldiğini bir düşünün. Türkiye artık Trablus hükümetleriyle askeri danışmanlık ilişkileri kurmuş, yerine Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin hamisi olarak kendini konumlandırmış, İran, Lübnan ve Suriye ile bunu 20 yıl boyunca yapmış bir ülke. İran, vekil güçler, milisler aracılığıyla faaliyet gösteriyordu. Türkiye ise Savunma Bakanlıkları imzalı mutabakatlarıyla faaliyet gösteriyor. Türkiye'yi açık düşman ilan eden İsrail, Efes 2026'yı önemsiz bir ayrıntı olarak ele alamaz diyor İsrail basınında. Yine de Amin Ayup isimli bir Siyonist'in ele aldığı analiz sevgili dinleyiciler bu. Buradaki her küçük adım, göze küçücük gözüken her milimetrik hareketin İsrail'de yakından, çok yakından izlendiği ve tedbire neden olduğu hususunda herhalde artık herkesin fikri, zikri vardır. Ankara, dünyanın merakla beklediği NATO zirvesi için de gün sayıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan zirveye ilişkin açıklamalar yaptı. Trump'ın da Ankara'daki NATO zirvesine katılmayı planladığını söyledi.
5: NATO zirvesi için gözler Ankara'da. Dünya liderlerinin katılacağı zirveye sayılı günler kaldı. NATO zirvesi Türkiye ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Singapur ziyareti kapsamında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. NATO üyesi ülkelerin liderler düzeyinde zirveye katılım sağlayacağını vurguladı. Bakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın NATO Ankara zirvesine katılımına ilişkin soruya da yanıt verdi. Trump'ın Ankara'daki zirveye katılmayı planladığını ifade etti. Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdiği görüşmelerde zirveye katılacağını belirttiğini aktardı. Fidan, siyasi söylemlere rağmen ABD'nin ittifaka bağlılığını sürdürdüğünü de vurguladı. ABD'nin NATO'dan çekilebileceği yönündeki uyarıları hayata geçirmeyi planladığına dair hiçbir belirti göstermediğini ifade etti.
6: ABD, müttefiklere savunma harcamalarını artırmaları ve kendi güvenlikleri için daha büyük sorumluluk almaları konusunda sürekli baskı yapıyor. Avrupalılar mesajı aldı ve NATO bünyesinde savunma bütçelerini yükseltmek için şimdiden adım attı. Liderler bir araya geldiğinde kaydedilen ilerlemeyi gözden geçireceğiz.
1: 7 gün 7 sabah.
7: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek. Arkevit, Arkevit, hep ileri
8: git. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
9: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg, metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu, modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
8: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
10: Burası Radyo 7.
11: Radyo 7. Sen de katıl derim, katılın evim.
12: Reklam.
13: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
14: seveceğim. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
15: Bana göre yenilikçi olmalı.
16: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
17: Bana göre vizyoner olmalı.
18: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
19: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
20: Sağlam bankacılık.
21: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
22: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
12: Reklam.
11: Radyo 7.
7: Arjavit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.

0: Ya Allah, Bismillah diyerek başlayalım spor haberlerimize. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımımız muhteşem bir törenle Amerika Birleşik Devletleri'ne uğurlandı. Riva'daki tesislerden konvoyla İstanbul Havalimanı'na geçti milli takımımız. Çiçeklerle ve bandoyla, dualarla gönderildi. Özel otobüsle havalimanına geldi. Milliler ve teknik heyet ardından da Amerika Birleşik Devletleri'nin Fort Lauderdale kentine hareket etti. Ardından da uçakla indikten sonra Miami'ye geçecek. 2026 Dünya Kupası'nda ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Paraguay ile birlikte D grubunda bulunuyor millilerimiz ve turnuva hazırlıkları çerçevesinde son maçını 7 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 1'de Inter Miami stadında Venezuela ile oynayacak. Bu artık son hazırlık maçımız olacak. Kazansız belasız o hazırlık maçını da tamamlayalım ve turnuvaya geçebilelim. A milli futbol takımımız Dünya Kupası grup aşamasındaki ilk maçında ise 14 Haziran Pazar günü yine Türkiye saatiyle 7'de sabah saat 7'de pazar sabahı Vancouver stadında Avustralya ile yapacak. Türkiye gruptaki ikinci maçını 20 Haziran'da Paraguay ile son maçını 26 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak. Oyuncularımızın inançlı oldukları gözlemlendi. Moralleri de yerinde. Onlardan biri Oğuz Aydın. Kamp olarak çok iyi hazırlanıyoruz. Bunun meyvelerini inşallah Dünya Kupası'nda göreceğiz. Tarih yazacağız inşallah. Tarih yazmaya gidiyoruz dedi. Milli kaleci Altay Bayındır FIFA Dünya Kupası'nda yer almanın büyük bir gurur olduğunu söyledi. Elimizden geleni yapacağız. Hedefimiz kupayı almak ve canımızı, varımızı, yoğumuzu sahaya yansıtacağız diyor sevgili dinleyiciler, oyuncularımız. Şöyle ekibi hatırlayalım. Kaleci Altay Bayındır United'dan, Manchester United'dan geldi milli heyete. Mert Günok Fenerbahçeli, Uğurcan Çakır Galatasaray oyuncusu. Defansta Abdülkerim Bardakçı var. Eren Elmalı ile beraber yine Galatasaray'dan. Çağlar Söyüncü, Mert Müldür Fenerbahçe'den. Ferdi Kadıoğlu Brighton'dan. Merih Demiral El Ahli'den. Ozan Kabak Hoffenheim'dan. Samet Akaydın Çaykur Rize'den ve Roma'dan da Zeki Çelik millilerin formasını taşıyacak. Orta sahada Hakan Çalhanoğlu var. Biliyorsunuz hala Inter'in oyuncusu. İsmail Yüksek Fenerbahçe'nin oyuncusu. Galatasaray'dan Kaan Ayhan. Beşiktaş'tan Orkun Kökçü. Borussia Dortmund'dan Salih Özcan var. Forvet'e bakalım. Real Madrid'den Arda Güler. Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün Galatasaray'dan, Can Uzun Eintracht Frankfurt'tan, Deniz Gül Porto'dan, İrfan Can Kahveci Kasımpaşa'dan, Kenan Yıldız Juventus'tan, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın da Fenerbahçe'den sevgili dinleyiciler. Kadrodaki oyuncular böyle her birinin ellerinden gelenin en iyisini yapacakları hususunda hiç tereddütümüz yok. Peki İtalya falan deyince... İtalyan ekibi Bologna'da teknik direktörlüğe tanıdık bir isim getirildi. Domenico Tedesco. Kulübün açıklamasına göre 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Domenico Tedesco'yu Fenerbahçe'den ve Türkiye sahalarından, yeşil sahalarından herkes hatırlıyor. Bu arada Vincenzo Italiano, Montella demiyorum yalnız, dikkat edin. Vincenzo Italiano, o da Bologna'yı bırakan isimdi. Onunla da bizimkilerden biri ilgileniyor. Beşiktaş'ın yeni ocak konusunda Vincenzo Italiano'yu ön plana aldığı iddiası var. Son olarak Bologna'da görev yapmıştı 48 yaşındaki çalıştırıcı. Anlaşmanın an meselesi olduğuna işaret ediliyor. Şimdi gelelim transfer fırtınasına. Son yıllarda Süper Lig şampiyonluklarında ambargo koyan Galatasaray transferde de büyük düşünüyor. Şampiyonlar Ligi'ni sallayacak kalitede müthiş bir kadro kurmayı planlayan Cimbom, Eintracht Frankfurt'un 10 numarası Can Uzun'un peşinde. Cimbom 20 yaşındaki yıldız için Frankfurt'un kapısını çaldı. Alman ekibi 60 milyon avroluk serbest kalma bedelini işaret ediyor. Başkan Özbek 40 milyon avroyu gözden çıkardı. 10+4 kuralı sebebiyle Can'ın transferinde her yolun denenmesi bekleniyor. Son derece genç 20 yaşındaki bir futbolcu, son derece yetenekli 10 numara bir oyuncu, Galatasaray onun peşinde. Sadece Galatasaray değil, Fenerbahçe'nin de planları var. Başkan adayı Hakan Safi bugünden itibaren anlaştığı futbolcuları açıklamaya başlayacak. Hakan Safi'nin ilk duyuracağı ismin ise Barcelona'dan ayrılan dünya ünlü forvet oyuncusu Robert Lewandowski olduğu ileri sürülüyor. Safi'nin 37 yaşındaki Polonyalı süper yıldızla anlaştığı ve hatta 2 yıllık sözleşme imzaladığı bile iddia ediliyor. Polonya basınında Lewandowski'ye 20 milyon avro maaş artı bonusları içeren iyi bir teklif yapıldığı ve anlaşma sağlandığını dile getiriyor. Lewandowski konusunda Aziz Yıldırım'ın da, başkan adaylarından Yıldırım'ın da bir vaadi vardı. Galiba Aziz Yıldırım ya da Hakan Safi Kim seçilirse seçilsin, Lewandowski istikametini Fenerbahçe'ye, Türkiye'ye çevirmiş vaziyette. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Car Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Car Servis. Her marka araca güvenilir servis.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: 30 Haziran'a kadar para fiyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye. Ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.
1: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
2: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.

0: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
5: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertize Dynobil'e.
8: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 3-8. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
7: Ekspertize Dynobil'e.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Mali piyasalardaki son durumla ekonomi dünyasından haberlerle yeniden beraberiz. Amerikan dolarının serbest piyasada şu anda 45.94 bandında olduğunu görüyoruz. Dolar 45.94'lerde. Avro ise 53.46'larda. 53.46. İngiliz sterlini 62'nin hemen eşiğinde görüyoruz. 61.90 seviyesinde. Dün Borsa İstanbul Yüz Endeksi ciddi moral buldu. Artı 496 puanla puanını, gün sonu kapanış puanını 14.200'e çıkarttı. 14.200 BIST'in dünkü kapanış puanı. Bugün de yakından takip edeceğiz. Şimdi gelelim altına. Efendim piyasada, serbest piyasada gram altının satış fiyatı 6.671 lira seviyesinde. 6.671. Çeyrek altın 10.847 liraya satılıyor. Yarım altınsa 21.674 liraya. Ata altınını ise 44.322 liralar civarında görüyoruz. 44.322 civarında görüyoruz. Haberiniz olsun. Gümüşün gramı 110.32. 110 lira 32 kuruş seviyesinde. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 100 doların biraz altında ama geçtiğimiz günlere göre, birkaç güne göre yeniden yükseliş eğiliminde. Brent petrol 99 dolar 89 sent seviyesinde.
9: Halkbank'ın katkılarıyla.
10: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
11: Bizi her yerde dinleyen dostlarımız var. Araçlarında da dinleyen dostlar var. İstanbul trafiğinde de zaten o trafik yoğunluğunu görmek rahatlıkla mümkün. Hoş. Sadece İstanbul trafiğinde değil, Türkiye'nin her yerinde benzer gelişmelerin olduğunu da biliyoruz. Otomobil satışlarının gerilediğine dair bir haber görüyoruz. Otomotiv ve hafif ticari araç satışları Mayıs'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.6 seviyesinde düştü. 84 bin adedin altına geriledi sevgili dinleyiciler. 84 bin adedin altına. %22.6 seviyesinde bir gerilemeden bahsediliyor. Otomotiv satışlarında bilmem sizi ne kadar ikna etti. Son dönemde sosyal medyada işte bildiğiniz adresler onlar, platformlar, hızla yayılan bir oltalama yöntemi var. Buna phishing de diyorlar, phishing. Sponsorlu reklamlar klasik dolandırıcılık yöntemlerini de aştı, yeni bir boyut kazandı. X'te yapay zeka kullanılarak ünlülerin görüntüleriyle reklamlar yapılıyor. O konuşturuluyor, anlattırılıyor, oturtuluyor, kaldırılıyor o ünlüler ve sizi ikna edici cümleler kurduruluyor. Ünlünün de muhtemelen bundan haberi yok. Hoş olsa da zaten hukukta bir yandan onu takip ediyor ama önüne geçmek şu ana kadar mümkün olmadı. Tuzağa düşüp linke tıklayanlar, ah şu tıklama meselesi var ya, tuzağa düşüp linke tıklayanlar maalesef dolandırılıyor. Bilişim uzmanları bu oltalama yöntemine karşı kullanıcıların çok dikkatli olması gerektiğini söylüyor. İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda dijital platformlarda oluşturdukları sözde yatırım gruplarıyla paravan şirketleri üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 89 şüpheli gözaltına alındı. Nevşehir'de ise 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi çökertildi.
3: Siber suçlarla mücadele ekipleri Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dolandırıcılık suçunun engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Şüphelilerin banka kurumsal kimliğiyle yönetici veya yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak dijital platformlarda oluşturduğu ve sözde yatırım grupları ve paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Zanlıların kişisel ve şirket hesaplarında 60 milyar lira işlem hacmi olduğu tespit edildi. İstanbul merkezi 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 89 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında toplamda 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen ve değeri 4 milyar 606 milyon lira olan 4 şirkete 15 akaryakıt istasyonuyla akaryakıt ve LPG dolum tesisine kayyum atandı. Ayrıca bir taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka ve kripto varlık hesaplarıyla diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerinde bloke tedbiri uygulandı. Nevşehir'de ise vatandaşların banka ve kripto hesaplarını kullanarak 10 milyar lira para hacmine ulaşan yasa dışı sanal bahis çetesi çökertildi. 28 ilde 107 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Belirlenen 120 ayrı adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul ve Nevşehir'deki operasyonlarda 221 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.
11: Burası diyor dostlarımızdan biri İzmir'den Adnan Bey. İzmir Şehir Hastanesi'nin hemen karşı mahallesi Bayraklı. Burada plansız, düzensiz çalışmalar var. Yollarda kazılar yapılıyor. Yani zannedersiniz ki bir bomba patlamış ve etraf böylece sıralanıyor. Biz mağduruz kardeşim diyor Adnan Bey. Vallahi bıktık artık diyor ve yetkililere sesleniyor. Adnan Bey'e ve bizi orada dinleyen dostlara selam. İzmir'de Kubilay Dalgıç da bizi dinliyor. Ona da gönülden selamlar gönderelim ve hayırlı işler, hayırlı günler demeyi ihmal etmeyelim. Şimdi şu yasa dışı bahis meselesi var ya, küçücük çocukların ellerindeki o elektronik oyuncaklar, emzikler, telefonlar, öyle diyelim, benzetmeyi öyle yapalım, onlar üzerinden onların bile hanelerini söğüşleyen, cüzdanlarını boşaltan, onları bunalımdan bunalıma sürükleyen, ev hanımlarını bile o sarmalın içine çakan, çeken yasa dışı bahis siteleri var ya, sanal kumar bilindik adıyla, artık sadece oynatanlar yanmıyor, haberiniz olsun, kumar oynayana da ceza geldi. 27 ilde kumar operasyonu yapıldı ve çarka 50 bin kişinin katıldığı belirlendi. Bu kişilere 100 ila 400 bin lira rekor cezalar kesildi sevgili dinleyiciler. 91 kişi gözaltına alındı. İşlem hacmi çetenin en az 10 milyar liralık vurgun yaptığını gösteriyor. İnternet üzerinden faaliyet yürüten yasa dışı bahis sitesinin 5 ay önce açıldığı, bu süreçte yaklaşık 50 bin kullanıcıya ulaştığı tespit edildi. Sadece 5 ay önce. Bu kişilere 100 bin ile 400 bin lira arasında değişen miktarlarda idari para cezası uygulanacağı da ifade ediliyor o haberlerde. Efendim, artık yere batan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde değil, vakıflarda. İstanbul'un en önemli simge yapılarından olan yere batan sarnıcının mülkiyet davasında yargı son sözü söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itirazını reddetti mahkeme ve asırlık yapının yönetimini yeniden Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devretti.
3: İstanbul'un kalbindeki simge tarihi yapı yere batan sarnıcında mülkiyet tartışmalarına son noktaya koyan bir hukuki karar çıktı. Mahkeme sarnıcın mülkiyeti konusunda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü haklı buldu. Vakıflar Kanunu kapsamında vakıf mülkiyetine geçirilen asırlık taşınmaza İstanbul Büyükşehir Belediyesi itiraz etmişti. Ancak yargıdan İBB'ye red cevabı geldi. Mahkeme kararıyla birlikte belediyenin taşınmaz üzerindeki kullanım hakkı sona erdi. İBB'ye gönderilen resmi tebligatın ardından başlatılan tahliye süreci tamamlandı. Mazmut Vakıflar adına tescil edilen yere batan sarnıcı uzun bir aradan sonra yeniden asıl sahibi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimine geçti.
11: Tebrik ediyoruz, tatil kazandınız diyerek sizi arıyorlar. Bir elektronik posta gönderiyorlar, önünüze çıkıyorlar ya da telefonla sizi bilgilendiriyorlar. Aman dikkat! Devre tatili veya mülkler hemen her bütçeye hitap etmesi ve 4 mevsim yararlanılabilir olması nedeniyle sıkça tercih edilir. Ama şikayetler de var. Bu şikayetlerle ilgili inceleme yürütüyor Ticaret Bakanlığı. Vatandaşların dikkat etmesi gereken noktaları hatırlatıyor. İmzalanan belgelerin içeriğinin kendilerine vaat edilen hususlarla uyumlu olup olmadığına muhakkak dikkat etsinler. Ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle devre tatil tesislerine davet edilen tüketiciler gitmeleri halinde tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmalı. Satıştan en az bir gün önce sözleşmeye ilişkin önemli hususları içeren ön bilgilendirme formülü tüketiciye verilmeli. Devre tatil sözleşmelerinde tüketiciler sözleşme tarihinden itibaren 14 gün içinde gerekçe göstermeksizin, cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanabilir. Devre tatil satışlarında 14 gün cayma süresi dolmadan tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme talep edilemez, tüketiciyi borç altına sokan herhangi bir belge alınamaz, sözleşmedeki ödeme tarihleri cayma süresi içinde kalacak şekilde belirlenemez. Herhangi bir tapu devri içermeyen, tüketicilere yalnızca kullanım hakkı sağlayan şahsi hakka konu devre tatil sözleşmeleri en fazla 10 yıl için kurulabilir. Öyle tatil kazandınız vaadine lütfen hemen inanmayın, işin içine dahil olmayın. Zira bir ticari tuzakla ve çarkla karşılaşma ihtimaliniz çok. Şimdi diyorsunuz ki, çoluğu çocuğu alıyorum, arkadaşlarımı sevdiklerimi alıyorum, tatile gidiyorum. Neyse hangi alternatif varsa önünüzde. Ama istiyorum ki dünyaya baktığım şekliyle dinlenebileceğim bir yer olsun. Yani kafa yapıma uygun bir yer olsun. Örneğin alkol olmasın. Örneğin şöyle olsun ya da böyle olsun diyorsun. Haklısınız. Yani böyle bir beklenti içine girmekte yerden göğe kadar haklısınız. Arz talep dengesi. Ama muhafazakar turistin tatil çilesi diye bir gerçek var. 2 milyon yatak var, tesis yok. Küresel ölçekte 2026'da 320 milyar dolar aşan helal turizm pazarında Türkiye devasa yatak kapasitesine rağmen tesis azlığı sebebiyle potansiyelini yeterince değerlendiremiyor maalesef. İnançlarına uygun tatil yapmak isteyen milyonlarca turist Türkiye'de sınırlı sayıdaki tesis yüzünden ya yüksek fiyatlara katlanmak zorunda kalıyor. Bu çok ciddi bir problem. Benzerlerinin olmaması, alternatifinin olmaması, bu yönde arz piyasasını elinde tutan bazılarının ekmeğine katman katman yağ sürüyor ya da tatil yapmaktan tüketiciyi, vatandaşı caydırıyor. Tesis sayısı son derece yetersiz. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, yatırım olarak bakıldığında muhafazakar kesimin kendini rahat hissedeceği turizm yapılanmasının maalesef bulunmadığını söylüyor. Muhafazakar kesim Afyonkarahisar'a sıkışmış vaziyette. Bu kesime hitap eden deniz kenarında birkaç tane otel var. Onlar da fiziki yapıları itibariyle uygun değil. Otelin verdiği servisler de öyle ama plajın yanında başka bir plaj var. Şimdi benim eksik gördüğüm kısım bu. Çok önemli bir pazar var Türkiye'de. Çok önemli bir sayı bu tür tatil yapmayı tercih eden durumda ve turizm tesislerinin özel olarak düzenlenmesi, muhafazakar kesimin tatil yapacağı konsepte yatırımların teşvik edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bize Orta Doğu'dan da çok ciddi bir turizm hareketi sağlayacaktır diyor. 1. Talebe yetişecek tesis yok. 2. Var olanlar ellerini ovuşturur halde bekliyor ve ardından fiyatları 2'ye 3'e katlıyor. Buna da kimse tahammül etmek istemiyor. İşin gerçeği o. Yargı gündeminde dikkat çeken iki gelişme var. Yasa dışı bahis reklamı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi Yiğidi Sarık hakkında beraat kararı verildi. Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski futbolcu Ümit Karan da tahliye edilen isimler arasında.
12: Mahkemelerden peş peşe dikkat çeken kararlar geldi. Acun Ilıcalı beraat ederken Ümit Karan hakkında tahliye kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Acun Ilıcalı'nın da aralarında bulunduğu 8 isim hakkında dava açmıştı. Sanıklar TV8 ve Eksen'de yayınlanan bazı futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarına yer verildiği iddiasıyla yargılandı. İstanbul 25. Asiye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mahkeme Acun Ilıcalı ile birlikte yargılanan 7 sanığın beraatine karar verdi. Kararla birlikte sanıklar hakkındaki yasa dışı bahis reklamı suçlamaları düşmüş oldu. Yargı gündemindeki bir diğer dikkat çeken gelişme ise eski futbolcu Ümit Karan cephesinde yaşandı. Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Karan, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi. İddianamede Karan hakkında 10 yıla kadar hapis cezası talep ediliyordu.
11: Yine aynı camiadan devam edelim. Erman Toroğlu'na 3 yıl istendi. Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, 8 Şubat 2026'da katıldığı bir televizyon kanalında Galatasaray Kulüp Başkanı Dursun Özbek'le Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun görüştüğüne, bazı konuların konuşulduğuna ilişkin açıklamalar yapmıştı. Galatasaray Spor Kulübü avukatları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gitti, suç duyurusunda bulundu ve dilekçede Erman Toroğlu'nun gerçeğe aykırı bilgiler paylaştığı, halkı yanılttığı ileri sürüldü. Toroğlu hakkında halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede Erman Toroğlu'nun halkı yanıltıp algı oluşturduğu, devletin kurum ve organlarına duyulan güveni olumsuz yönde etkilemeye çalıştığı da kaydediliyor. Aynı iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve dava önümüzdeki günlerde görüşülecek. Yani Erman Toroğlu'nu 3 yıl ceza davasıyla rahatsız eden bir gelişme var. Öyle gözüküyor. Peki. Ticaretin kalbi işte bu zirvede atacak. İstanbul Finans Merkezi'nde 5 Haziran Cuma günü ticarette milli vizyon zirvesi gerçekleşecek ve zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanı sıra alanında uzman ekonomistler, akademisyenler, iş adamları, sektör temsilcileri katılacak ve Türkiye'nin üretim ve ihracat stratejileri, finansal sürdürülebilirlik değerlerinin ele alınması bekleniyor. Türkiye ekonomisi adına bir çalıştay gibi düşünülebilir. Sinemaya olan ilgi azaldı, az buzda değil, %15. En son ne zaman sinemaya gittiniz diye sorsak Furkan? Bir yıl oldu. O da evlilikten önceydi galiba. Anladım. Sinemaya ilgi %15 seviyesinde azalmış vaziyette. 27.657.591 kişi olarak gerçekleşti geçen yıl sinema seyircisi sayısı. 27.657.591 kişi. Tiyatro seyircisinde çok önemli bir değişiklik yok. Opera seyircisi ise artıyor Türkiye'de. Efendim? Tiyatroda bir değişiklik yok, o stabil gibi, standart gibi. Opera seyircisi ise artmaya devam ediyor Türkiye'de ama sinema izleyicisi azalmış %15 seviyesinde. Lakin geçen yıl sinemayı, beyaz perdeyi sinemada 27.657.591 kişi takip etmiş değerli dinleyiciler. Bu da azalan oranlar, yani şikayetçisi olunan oranlar. Polisten kaçtı, fena bir ceza yedi. 504 bin lira ceza. İstanbul Avcılar'da polisin dur ihtarına uymayan, ters yöne girerek kaçan ehliyetsiz sürücü yakalandı. Tabii kaçması mümkün değildi. Yakalandı. Toplamda 503.965 lira ceza yedi. Yani 504 bin lira ceza yedi. Aracı da tam 120 gün süreyle trafikten men edildi. Bu durumda güzel havalarda etrafta biraz yürüyerek ya da dinlenerek dolaşması icap edecek. Efendim, Türkiye yeni haftaya iki farklı hava tablosuyla girdi. Bir yanda kavurucu sıcaklar var. Dün İstanbul'da termometre 33'ü gösteriyordu. 33 inanamadım ama akşam saat 6'ya kadar da o derece, 6.30'a kadar da 31-32'lerde dolaştı. Diğer yanda sağanak ve dolu alarmı vardı. Meteoroloji peş peşe uyarılarda bulunuyor. Bazı bölgelerde termometreler 35 dereceyi bulacak gibi. İstanbul'da ise yaz ben geldim diyor.
13: Bir yanda güneş, bir yanda yağmur. Haziran ayı başladı. Türkiye'de hava ikiye bölündü.
14: Meteorolojinin son tahminlerine göre Haziran ayının da gelmesiyle birlikte sıcaklıklar yükselişini sürdürüyor. Ancak tüm bölgelerde hava aynı şekilde seyretmeyecek. Özellikle bu hafta boyunca iç ve doğu kesimlerde yağış ve dolu geçişini göreceğiz. İstanbul'a baktığımızda ise yaz etkisini iyiden iyiye hissettirecek.
15: Marmara bölgesinde yağış pek gözükmüyor bu hafta için. Yani cuma kadar hava sıcaklıkları artıyor. Yani 30 derecelerin üzerine çıkacaktır. Temmuz Ağustos ayı da aynı şekilde bekliyoruz.
13: Batı ve güney kıyılarımızda 35 dereceyi bulan kavurucu sıcaklar yaz mevsimini müjdeliyor. Ancak Ankara başta olmak üzere iç ve doğu kesimlerde şiddetli sağanakla dolu beklentisi var.
15: Cumartesiye kadar, yani cuma dahil olmak üzere Ege kıyıları, Ege bölgesi, Marmara bölgesinde yağış beklemiyoruz. Fakat iç kesimlerde, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu bölgesi, Doğu Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinin iç kesimleri. Bu kesimlerde aralıklı da olsa yağışlar söz konusu ama cephesel yağışlar değil bunlar. Yer yüzeyinin hızlı bir şekilde ısınması ve yüksek seviyedeki soğuk havanın etkisiyle yağışlar, yani konvektif hareketler söz konusu.
13: Perşembe gününden itibaren batı bölgelerde Marmara ve Ege'de güneşin yüzünü daha fazla göstermesiyle bunaltıcı sıcaklar etkisini artıracak. Uzmanlar hem su kullanımına hem de orman yangınlarına dikkat çekiyor.
15: Yine yazın kavrulma ihtimalimiz yüksek. Orman yangınları olma riski fazla. Kuraklık riski var. Yani suyumuzu idareli kullanmamız lazım. Yani kıymetini bilmemiz lazım suyun.
11: Kıymetini bileceklerimiz arasında su da var, akıl da var, beden de var, zaman da var, ömür de var. Her biri birbirinden kıymetli efendim. Antalya'dan Cahide Hanım bizi dinliyor. Ona da günaydın diyelim. Çok teşekkürler. Radyo 7 iyi ki var diye yazmış. Hayırlı sabahlar diyen dostumuz, adaşımız Mehmet Köseoğlu'na sevgiler gönderelim. Samsun'da Halim Bey var, Halim Köseoğlu. Ona da selamlar. Selçuklu'da Konya'daki dostumuz Eyüp Bilici. Amin diyelim efendim. O da dua etmiş. Zonguldak'ta Hasret Öğrenimiz var. Bizi dinlemeye devam eden dostumuz, Stuttgart'tan selamlar diyen dostumuza günaydın diyelim. İsmini yazmamış, bol x'li ama olsun, günaydın. Ve Sakarya'dan Halil İbrahim Bey'e çok teşekkürler. Rüveyda babasının telefonundan yazdığını söylüyor. Her sabah dinliyoruz diyor, sizi yazmış. Aynen böyle yazmış. İnşallah şu anda yakalamışızdır. Yine erken saatte gelen mesajlardan biriydi. Bazı iş yerlerinde var. Parmak iziyle giriş yapılıyor, yüz tanıma var, ona göre giriş çıkış yapılıyor, retina, göz taraması gibi verilerle mesai takibi yapılıyor. Yalnız KVKK, yani kişisel verileri koruma kanunu kararıyla artık fren var. İşverenler çalışanlarının iş yerine girişlerini, çıkışlarını artık öyle biyometrik veriler aracılığıyla takip edemeyecek. Yani bu konuda yeterli hukuki zemin yok. Resmi gazetede yayımlandı karar. KVKK'ya ulaşan ihbar ve şikayetler arasında en çok karşılaşılan hususlardan biriydi bu. Çalışanların mesai takibini, dijitalleşme ve güvenliğini arttırma amacıyla kurulan biyometrik sistemler, biyometrik tanıma sistemlerinin hızlı, doğru ve manipülasyona dirençli özellikleriyle cazip göründüğüne işaret ediliyor o kararda. Kişisel verilerin korunması hukuku bağlamında son derece hassas bir alan oluşturduğu değerlendirmesi yapılıyor. İşçi-işveren ilişkisinde yapısal güç dengesizliği bulunduğuna dikkat çekilen kararda, işçiden konuyla ilgili açık rıza alınmasının özgür iradeye dayanıp dayanmadığı hususunda ciddi tereddütler içerdiği kaydediliyor. Açık rıza kapsamında biyometrik veri işleme faaliyetlerinin yalnızca hukuki sebebe değil, aynı zamanda ölçülülük, gereklilik ve verim minimizasyonu ilkelerine uygun olması gerektiği vurgulanan o kararda, yasal düzenlemelerle işverenin çalışma sürelerini takip etmesi, belgelemesi yönünde hukuki çerçeve çizilmiş olmakla beraber, takibin biyometrik tanımlama sistemleriyle yapılmasını öngören açık kanuni bir düzenleme bulunmadığından mesai takibinin biyometrik verilerin işlenmesi yoluyla gerçekleştirilmesinin hukuka aykırılık teşkil edebileceği açıklaması yapılıyor. Biyometrik verilerin mesai takibi aracılığıyla yalnızca açık rıza şartına dayanarak işlenmesinin yeterli bir hukuki zemininin bulunmadığı aktarılan o kararda, ayrıca ölçülü de olmadığı ifade ediliyor sevgili dinleyiciler. Başka yöntemler var, yani mesai kontrolünün, girişin, çıkışın, çalışma performansının vesaire takip edilebileceği başka yöntemler var. En basit ve mazlum haliyle söyleyelim, kameralı sistemler var. Yani kaydedersiniz. Giriş çıkış kartları var. Yine onlarla kaydedersiniz. Kullanırsınız, dökümlerini alır, kontrolünü yapar ve devam edersiniz. Ama birinin, bir insanın göz takibi, parmak izi, yüz tanıma vesaire, retina tarama gibi verileriyle, kişisel verileriyle onu arşivlemek, kayıt altında tutmak en azından kişisel alanına, bireysel hakkına müdahale manasına geliyor ki bunun da zaten kanuni bir zemini yok. Bugüne kadar yapılmışların tümü de kanunsuzluk çerçevesinde değerlendiriliyor. Hatta tam kanunsuzluk çerçevesinde. O yüzden resmi gazetede bu konuda bir düzenleme var. Artık mesai takibinde yeni dönem yaşanacak. Biyometrik veri yasaklandı. Öyle parmak iziyle giriş. Retinayı tarayalım, öyle girin, sonra böyle çıkın, ardından biz sizi görelim, kaydedelim. Bunlar yok efendim. Devam edelim. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde para talep edildiği ve teslim alındığı yönündeki iddialar mercek altına alındı. Soruşturma kapsamında Özgür Özel'le 5 milletvekili hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek değerlendirmeler yapıldı. Dosya yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
16: 2024 yerel seçimleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecine ilişkin ortaya atılan para talebi iddiaları yargıya taşın. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır, Umut Akdoğan, Mustafa Erdem ve Cavit Arı hakkında fezleke düzenlenmesini gerektirebilecek nitelikte değerlendirmelerde bulunuldu. Soruşturma dosyasında yer alan tanık ve şüpheli beyanları, ETS kayıtları, baz istasyonu verileri ve diğer deliller birlikte ele alındı. Elde edilen veriler doğrultusunda CHP Genel Merkezi'nde para talep edildiği, söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da teslim edildiği ve sürecin çeşitli görüşmelerle koordine edildiğine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi. Milletvekilleri hakkında yürütülecek soruşturmalarda yetkinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında olduğu gerekçesiyle yetkisizlik kararı verilerek dosya Ankara'ya gönderildi. Soruşturma dosyasında yer alan ifadelere göre şüpheli Mustafa Gökhan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı sürecinde 1 milyon euro talep edildiğini öne sürdü. Böcek beyanlarında söz konusu paranın temin edilerek Ankara'da CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğu belirtilen bir kişiye teslim edildiğini, bu sürecinde Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in bilgisi dahilinde gerçekleştiğini iddia etti. Soruşturma kapsamında incelenen HTS ve baz istasyonu kayıtları da dosyaya eklendi. Para tesliminin gerçekleştiği öne sürülen tarihlerde tarafların Ankara'da bulunduğu, özellikle CHP Genel Merkezi çevresinde yoğun iletişim trafiği yaşandığı ve bazı milletvekilleriyle şüpheliler arasında aynı zaman dilimlerinde gerçekleşen görüşmelerin iddialarla örtüştüğü de değerlendirildi. Özel ve vekillerin dosyaları Ankara'ya gönderilirken milletvekili olmayan şüpheliler ve diğer eylemler yönünden yürütülen soruşturma Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam edecek.
17: 7 gün 7 sabah.
4: Arkivit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
5: Arkivit, Arkivit, hep ileri git.
17: Vakıfbank Vinov sunar.
4: Menkul kıymet, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağ temsil eden, yatırım aracı olarak kullanılan, dönemsel gelir getiren, misli nitelikte, seri halinde çıkarılan, ibareleri aynı olan ve şartları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.
17: Vakıfbank Vinov sundu.
4: Burası Radyo 7.
5: Radyo 7.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
2: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
3: PTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı.

0: 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
4: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
5: Yoksa sorun değil.
4: Dedim kızım halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı. Albert Genau. Cam balkonun adı soyadı.
6: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Tüm zamanların en Bambi kampanyası.
2: Bambim var benim.
1: Şimdi Bambi alışverişlerinizde 41 toptan birini kazanma şansı.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara.
3: Azalmayan, hep mutlu.

0: güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
2: Nazarlar değmesin.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bir reklam.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
6: Reklam.
7: Radyo 7.
0: Arkevit Focus'un sunduğu Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
8: Arkevit, Arkevit, hep ileri git.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
9: İstanbul'un yol haliyle devam edelim. %60'ı gösteriyor şehir trafik haritası. %60 seviyesinde, ayrıntısı ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde yoğun trafik bir İstanbul kulesi. Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde hem Avrupa'ya geçişlerde hem de Anadolu'ya geçişlerde trafikte sorun yok. Haliç Köprüsü Alıcıoğlu istikametini yoğun akıcı diyerek tanımlayalım. Ayvansaray'ı ise daha kalabalık şekliyle anons edebiliriz. E5'ten 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Ataşehir'e. Ters istikamette Ataşehir'den Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısımda yine yoğun trafik var. TEM'den Ataşehir'den Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e, Tekstil Kent'ten Hastal'a kadar ve son olarak da E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar yoğun kent trafiği var. Haberiniz olsun.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Arvento. 7 gün 7 sabah.
0: Ankara gündemi.
9: Başkent'teyiz. Arkadaşımıza günaydın diyelim. Kemal Doğan, hoş geldin. Günaydın.
11: Teşekkürler Mehmetcan. Günaydın. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum.
9: Çok teşekkürler. Haftanın ortasındayız. 3 Haziran sabahında çarşamba için planlı gündem nasıl sendeyiz?
11: Öncelikle Başkan Erdoğan'ın programına başlayalım. 2025 yılı yenilenebilir enerji yatırımları toplu açılış törenine iştirak edecek. Ev sahibi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Bakanlık geçen Nisan ayının itibariyle Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün 125.410 megawatta ulaştığını açıklamıştı. Toplam kurulu gücün tam 3'te 1'inin rüzgar ve güneş enerjisinden olduğu da yine bilgiler arasındandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Erdoğan Bayraktar, güneş bu yıl sonunda hidrolojik gücü güçlenerek toplam kurulu güçte zirveye çıkacak ifadesini kullanmıştı. Muhtemelen bugünkü törende bu alanda yeni bir rekorun açıklaması beklentiler arasında. Alparslan Bayraktar'ın bu açıklamasının ardından gözler bir yandan da Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde olacak. Malum CHP'deki başta dönem artık resmen başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun an itibariyle bir programı görünmüyor, ancak dün MYK'sını toplamıştı. Özgür Özel'in başkanlık ettiği meclis grubunda da bir tarafta partisine sahip çıkmaya çalışanlar, diğer yanda mutlak butlanla ittifaklar var ifadesini kullanmıştı. Bugün Özgür Özel ne yapacak? Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Bu arada olağanüstü kurultay için yayınlanan bildiri ve dünkü ilk grup toplantısında artık büyük ölçüde netleşti. CHP'de saflar ikiye bölünmüş durumda. Özgür Özel'le görüşen kimi milletvekillerinin yeni parti bir önerisini gündeme getirdikleri ifade ediliyor. Özel'in ise bu imkanların kullanılmasının ardından halkın da tavrı bu yönde olursa son seçenek olarak değerlendirilebileceği mesajını verdiği ifade ediliyor. Dün Özgür Özel basın mensuplarıyla da bir araya gelmişti. Saat 9 gibi de o görüşmenin ayrıntılarının kamuoyuna ilan edilmesi bir diğer beklenti. Mecliste devam edersek saat 14'te genel kurul gündemindeki konularını görüşmek üzere toplanacak. Bugün iki partinin grup toplantısı var. İyi Parti ve Yeni Yol Partilerinin genel başkanları bugün parlamentoda grupla konuşacaklar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Ankara'da bir programı görünüyor. Anadolu Ajansı editör masasına konuk olacak. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31 ile ilgili bir toplantı var. Türk İş Dünyası İstişare Toplantısı, ona iştirak edecek. Bugün malum 3 Haziran Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanması kurban bugün olması gerekiyordu normalde takvime göre. Ancak araya giren Kurban Bayramı nedeniyle enflasyon verilerinin 5 Haziran Cuma günü açıklanacağını hatırlatarak sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
9: Kemal Doğan.

0: Çok teşekkürler ve kolay gelsin size de.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
3: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları 22 Mayıs haftasında önceki haftaya göre %5 azalarak 160,2 milyar dolar oldu. Bakan Kacır, 2002'den bu yana OSB sayısının 373'e, üretimdeki fabrika sayısının 60.800'e, çalışan sayısının ise 2,7 milyona ulaştığını açıkladı. Alman İş Piyasası ve Meslek Araştırmaları raporuna göre ülkede istihdam edilen kişi sayısı azalırken, yarı zamanlı çalışanların mesai sürelerinde artış kaydedildi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
0: Halkbank. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan son tartışmalar, 15 Temmuz'un ardından yürütülen binlerce operasyona rağmen FETÖ'nün siyasi ayağının hala temizlenemediği gerçeğini yeniden gündeme taşıdı. Ana Muhalefet Partisi'nde derinleşen bu süreç, geçmişte CHP'yi ve diğerlerini dizayn eden kaset kumpaslarının AK Parti içindeki kripto unsurlarının tam olarak deşifre edilemediğinin bir kez daha ortaya koydu. Bu durum örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için de araç olarak kullanıldığı, siyasetin ayağının bir an önce FETÖ'cülerden temizlenmesi gerektiğini yeniden ama yeniden bize gösteriyor. Terör örgütü FETÖ, temelleri atıldığı ilk günden darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz 2016'ya kadar devletin kılcal damarlarına kadar sızmak için kurumu, siyaset kurumunu araç olarak kullandı. Kimi zaman bizzat hücre evlerine yerleştirilen militanlar partilere sızdırıldı. Kimi zaman da menfaat temin ederek ya da şantajla partilerden etki ajanları devşirildi. Terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen 80 darbesinden sonra adeta siyasi ikbal peşinde olanların icazet makamına dönüştü. Örgütün siyasi ihtiraslarını ilk fark eden isim 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal oldu. Vefatından kısa süre önce bir gazeteci arkadaşına yaptığı açıklamada Özal, Fethullah Gülen'le yaptığı görüşmenin ardından şöyle demişti: "Bende bıraktığı intiba kendisinden soğumama, hatta çekinmeme neden oldu. Çünkü büyük bir ihtirasa sahip olduğu anlaşılıyor. Ona Türkiye yetmiyor, o dünyayı istiyor." Ancak Özal bu endişesine rağmen gerekli adımları atmadığı için örgüt sessiz sedasız yoluna devam etti. Fethullahçı terör örgütü Süleyman Demirel ve Tansu Çiller dönemlerinde de DYP'den devşirdiği etki ajanlarıyla kadrolaşmaya devam etti. Örgütün güçlü şekilde doğrudan siyasete girmesi 28 Şubat sürecinde de oldu. Örgüt darbecilerle beraber Refah Yolu hükümetini devirdi, ödülünü aldı. Refah Yolu'nun tasfiye edilmesinin ardından kurulan Ecevit hükümetlerinde doğrudan örgütün belirlediği en az 10 isim milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Ecevit pişman oldu ama. Dönemin Turizm Bakanı Bahattin Yücel, örgütün 99 seçimlerinde DSP'yi desteklediğini ve 10 örgüt üyesinin milletvekili olarak meclise girdiğini söyledi. Yücel, rahmetli Ecevit de bunları ilk defa parlamentoya 8-10 kişi olarak sokan ve belki de bundan pişman olmuş bir siyasetçidir, dedi. Ancak pişman olan Ecevit de hamle yapamadığı için örgüt siyaset kurumu üzerindeki emellerini 2000'li yıllara kadar taşıdı maalesef. Örgütün elleri 2002 seçimlerinden sonra iktidara gelen AK Parti'ye de uzandı. Örgüt bir yandan kadrolaşmayı sürdürürken diğer yandan da karar alma süreçlerinde etki etmeye çabaladı. 2010 yılından sonra doğrudan militanlarını AK Parti listelerine soktu ve mecliste bayrak gösterdi. 17-25 Aralık kumpaslarına kadar parti içinde faaliyetlerini sürdüren bu isimler üzerinde etki kurduğu bazı milletvekilleriyle beraber kumpas sonrasında da AK Parti'den ayrıldı. İstifacılar listesinde İdris Bal, Hakan Şükür, İdris Naim Şahin, Ertuğrul Günay, Haluk Özdalga, Erdal Kalkan, Hasan Hami Yıldırım, Muhammed Çetin, İlhan İşbilen, Ahmet Öksüz Kaya gibi isimler yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın haşhaşi tuzluklar dediği istifacıların talimatla istifa ettikleri FETÖ çatı davasına bakan mahkemenin şu tespitiyle tescillenmişti. İktidar partisindeki örgüte mensup milletvekilleri firari sanık Fethullah Gülen'in emriyle birer birer istifa etti. Bu istifalarda hükümet suçlanırken cemaat veya hizmet tabir edilen örgüt ve örgüt elebaşını savunmaktan da geri durmadılar. Bu süreçte örgüte yakın duran bazı milletvekilleri de benzer şekilde istifa etti. Aynı tarih diliminde Muhalefet partilerinde FETÖ'nün derin izleri maalesef görülüyor. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, FETÖ'cülerin kurguladığı kaset kumpasıyla istifa etmek zorunda kaldı. Örgütün tehditlerine maruz kalan Baykal, skandalın daha da derinleşmemesi için okyanus ötesi bu işin içinde değil demek zorunda bile kaldı. Skandalın ardından genel başkan olan Kılıçdaroğlu'nun etrafı da yine FETÖ'cülerle doldu. Baylokçu FETÖ'cüler Fatih Gürsul, Alper Keten, genel merkeze danışmanlık yaparken Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Deniz Yavuz Yılmaz, Yunus Emre gibi partinin vitrin isimlerinin de örgüt bağlantıları hala konuşuluyor. MHP ise 2011 yılında tam bir FETÖ operasyonuna maruz kaldı. Ardı ardına yayınlanan kasetlerle parti yönetimindeki 10 isim istifa etmek zorunda kaldı. Kumpas sonrasında yürütülen soruşturmalar yine Pensilvanya'ya çıktı. Kökü 50 yıl geriye uzanan yapılanmaya rağmen örgütün siyasi ayağı hala gizemini koruyor. Son 10 yılda gerçekleştirilen 100 bin aşkın operasyonda 400 bine yakın kişi hakkında işlem yapılsa da örgütün siyasi ayağına neredeyse hiç dokunulamadı. Kripto FETÖ'cülerin hala siyasi partilerde etkili olduğu da biliniyor. CHP'de yapılan güncel tartışmalar ve itirafçı ifadeleri de bu endişeyi derinleştiriyor. Kripto isimlerin hala partilerin karar alma mekanizmalarında tesirli oldukları konuşuluyor. Eşi yurt içi ve yurt dışında örgütle bağlantılı olan 15 Temmuz ihaneti öncesinde kendi adına tescilli araçtan iki FETÖ'cü çıkan ismin bile partide olan etkinliği sürdürdüğü dile getiriliyor. Tüm bu vahim tablo, örgütün devletin kılcal damarlarına sızmak için araç olarak kullandığı siyasi ayağının bir an önce FETÖ'cülerden temizlenmesi gerektiğini ortaya koyuyor, diyor. Bu analizi Yeni Şafak gazetesi yapıyor sevgili dinleyiciler. Siyaset ayağı bitmezse FETÖ de bitmez tespitiyle beraber gerçekleştiriyor. İşte tam da bu noktada Sabah gazetesinde Salih Tuna'nın yazısını görüyoruz. Konforlu mağduriyet diyor Salih Tuna. Şöyle yazmış. Matina Suare Türkiye'de delirdiğinden, adaletin çöktüğünden dert yananlar var. Kendilerini de bu tımarhaneye dışarıdan bakan, akıl sağlığını korumuş şifacılar gibi sunan isimler bunlar. Bilmesek gündüz gözüyle yutturacaklar tabii ama o şikayet ettiğiniz deliliğin baş aktörü bizzat siz değil misiniz? Fazla örneğe de gerek yok. Canhıraş bir şekilde savunduğunuz 367 garabetini aklınıza düşürseniz kafi. Fethullahçı terör örgütünün o meşhur otonom yargı mekanizması hüküm fermanıyla marangoz yargı imamlarından alınan direktiflerle mahkemelerde hüküm verilirken sahte CD'lere kumpas marifetli delillerle insanların hayatlarını kaydırırlarken Türkiye tımarhane değildi de şimdi mi Türkiye tımarhane oldu? Dertleri hiçbir zaman evrensel hukuk falan olmadı. 17-25 Aralık yolsuzluk susturuculuğu yargı darbesinin siyasi ayağına yazılırken de kumpas çıktılarına sahip çıkarken de yegane dertleri yeniden efendi olma hevesiydi. O imtiyazlı oligarşi ellerinden kayıp gitti ya. Bunun faturasını da her sabah üzerimize boca ettikleri bunalım soslu ağlama seanslarıyla şimdi kesiyorlar. Kendi oluşturdukları o yapay mağduriyet konforunda debelenip dursalar mesele yok. Zaten hırsları zekalarından büyük olduğu için ortaya böyle bir seyirlik, rüküşlük çıkması da gayet doğal. En fazla hallerine üzülürüz ya da Allah şifa versin deriz geçeriz. Lakin koskoca bir toplumu da mahalle baskısı marifetiyle kendi kısır, kindar, kibirli, elitist dünyalarının hiçliğine doğru sürüklüyorlar. İşte onu ne yapacağız diye soruyor Sabah'ta. Konforlu mağduriyet yazısını sonlandırıyor Salih Tuna.
1: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
0: Bizim çok dinleyicimiz var. Evelallah çok çok şükür ve giderek artan çığ gibi büyüyen dinleyicilerimiz var. Aralarında yazanlar var, yazamayanlar var, yazma alışkanlığı olmayanlar var, tercihen yazanlar, yazmayanlar var. Her birine tercihleri için, tavırları için teşekkür ederiz. Varlıkları için dua ederiz. Yani samimi söylüyorum. Bilecik'ten bizi dinliyor İsmail Bükmen. Yazanlar adına temsili. Konya'da Melike Hanım bizi takip ediyor. Hayırlı günler diyelim. Ne güzel. Güzel caminin görüntüsünü bize atmış. Van'da Sinan Bey bizi takip ediyor. Ana muhalefetin bence artık parçalanmasına çok yakınlaşıldı diyor. Denizli'de Acı Bipayam'da bizi Durali Ön takip ediyor. Stuttgart'ta İsmail Kılıç'ımız var. Ona da çok teşekkürler yayını sürdüren ve takip eden. Hikmet Bey var. Konya'dan takibe devam eden. Her birine teker teker teşekkürler. Siyaset anlayışınız uyabilir, paralellik gösterebilir, göstermeyebilir. Ama dili biraz hassas seçmek lazım. Politika üretmek, program geliştirmek lazım. Ülkenin ve dünyanın selahiyeti için, refahı için, bireysel ve toplumsal kalkınma için, eğitim için projeler üretmek lazım. Bunun dışındaki dil, bunun dışındaki argümanlar, ne bileyim sokakta, köşe başında lak lak edenlerin diliyle aynı oluyor ve hükümsüz hale geliyor. Yani bu bir kahvehane sohbeti değil, kadınların kısır günü toplantısı değil, ne bileyim yani çocukların, gençlerin sinema günü faaliyeti falan değil. Kimsenin boyuyla, posuyla, şekliyle, şemaliyle, kilosuyla, bıyığıyla, saçıyla falan dalga geçmemek lazım. Siyasetçinin görevi bu olmaz. Siyasetçi meseleye bambaşka yerden bakmak zorunda. Öyle yapmadı CHP'nin grup başkanı Özgür Özel. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Atakan Sönmez'i hedefine koydu. Ondan bahsetti. İğrenç bıyıklı ifadesini kullandı. Şuncu dedi, buncu dedi. Hatırlayalım.
4: Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı. Gelmiş TGRT'ci, TGRT'ci. Şimdi gelmiş o iğrenç bıyıklı. Gelmiş TGRT'ci, TGRT'ci. Partinin çatısında, balkonunda keyif yapıp Cumhuriyet Halk Partisi arınmaya başladı diyor. İtirafçı alçaklar. Partinin çatısında oturuyor. Şimdi gidiyorlar. O partide göbek atıyor alçaklar.
0: Bu dili asla oramak, kabul etmek mümkün değil. Bunu normal ve doğal bulmak da normal değil. Her haliyle bunu kanıksamak ve özümsemek de mümkün değil. Taraflı tarafsız herkesin kınaması gerekiyor. Siz bugün buradan bunu söylerseniz diğer taraftan başka bir gün başka biri bambaşka bir şey söyleyebilir. Ne bileyim saçınıza takılabilir, sesinize takılabilir, gözünüze takılabilir, elinize, göbeğinize, yürüyüşünüze, dengenize, dengesizliğinize, ona yönelik şeyler sarf edebilir. Bunu yapmamak, bu kanalı hiç açmamak lazım. Bu arada mahkeme kararıyla CHP'nin genel başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da A takımını belirledi değerli dinleyiciler. Genel sekreter Rıfat Nalbantoğlu oldu. MYK'daki bazı diğer isimlerse şöyle: Rıfat Turuntay Nalbantoğlu, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu, Müslim Sarı, Sema Dinçer, Deniz Demir, Cemal Canpolat, Necdet Saraç, Yıldırım Kaya, Berhan Şimşek, Ahmet Hakan Uyanık ve Gamze Akkuş il gezdi. DEM Parti eş genel başkanı Bakırhan'sa Yargıtay'ın derhal toplanarak bu garabete artık bir son vermesi gerektiğini söylüyor. Türkiye'de demokratik yaşamın ve sivil siyasetin önünün açılması gerektiğini ifade ediyor. Yargıtay'ın başvuruyu 20 Temmuz'daki adli tatil öncesinde ele alıp almayacağıysa yine merak konusu. Yani siyasi kültüre, demokrasiye zarar ifadesi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gelmiş. O kadar çok haber var ki siyasetinde, dünyanın da haberi, ama hepimizi ilgilendiren şeylerin başında hayatın haberleri geliyor. Hava sıcak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre daha da sıcak olacak. Önümüzdeki günler bu günleri aratacak gibi gözüküyor. Son tahmini Furkan Bayraktar paylaşıyor.
1: 7 gün 7 sabah.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Otopratik.
7: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla, Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Kastamonu, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul parçalı bulutlu 29, Edirne 30, Bursa 32, İzmir parçalı bulutlu 33, Muğla 28, Afyonkarahisar 27, Antalya parçalı bulutlu 25 derece, Adana 29, Hatay 27, Ankara sağanak yağışlı 26, Konya 28, Sivas 22, Düzce 31, Samsun yerel yağmurlu 23, Trabzon 22 derece, Erzurum sağanak yağışlı 20, Malatya 28, Van 21, Diyarbakır 30, Mardin 28, Şanlıurfa parçalı bulutlu 33 derece. Bazı dış merkezlere de bakalım. Mekke açık 41, Saraybosna 20, Roma 25, New York 26 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik, Otopratik.
0: Kuveyt, İran'ın İHA saldırısında Kuveyt Havalimanı'nın yolcu terminalinin hedef olduğunu, hasar gördüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını dünya kamuoyuna aktarıyor. Tekrar ediyoruz, Kuveyt, İran'ın son İHA insansız hava aracı saldırısında Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin hasar gördüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyuruyor. Sevgili dinleyiciler, dikkatlerinize sunalım. Az evvel Furkan sıcaklardan bahsetti ve devam edeceğini dair de haberi verirken, mesela Bolu'da, sizin bulunduğunuz kentte de muhtemelen öyle, vatandaşlar dondurmacılara ilgi gösteriyor. Dondurmacılardan biri Mehmet Sucu, 19 yıldır dondurmacılık yaptığını söylüyor. Soğuğa alışkın diyor bizim bulunduğumuz kentte vatandaşlar. Kışın tükettikleri dondurma da onları hiç etkilemez diyor. Ama şimdi artık yaz, dondurmanın bu seneki top fiyatı 50 lira diye aktarıyor. Bolu'dan bahsediyorum. Dondurmanın top fiyatı 50 lira. Hani yetişkinin normalde minimum 2 top dondurma tüketmesini doğal bulduğunu da hatırlatıyor. Bitti. Süre nihayet erdi. Kısmet olursa yarın sabah 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can. Huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun. Hoşçakalınız.
5: Okul, sınav ve başarı için Arjevit Fokus tüm ileriyi düşünenlerin yanında. Arjevit Fokus, Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahı sundu.
8: Arjevit, Arjevit, hep ileri git.
9: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendiriyor.
10: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
9: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enofarma bilgilendirdi.
5: Burası Radyo 7.

0: İşime bak.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: bir reklam.
1: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
2: Reklam.

0: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Reklam.
2: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak...

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Yakıt Aytemiz'den, hediyesi paraftan. Tam 450 lira paraf para. 30 Haziran'a kadar paraf üyesi Aytemiz istasyonlarında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 1500 lira ve üzeri 4. akaryakıt ya da otogaz alışverişinize 450 lira paraf para hediye.
1: Dünyası,
2: ayrıntılı bilgi paraf.com.tr, diyalog ve aytemiz.com.tr'de.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıl.

0: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'le yaşamayı
1: seveceğim. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Baba, bu ne bayramı?
3: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.

Efendim merhabalar, Radyo 7'de bu sabah tam hafta ortasında çarşamba sabahında ben Erkan Koç sizlerle birlikteyim. Mevla nasip eyledi, bugün de sizlere sesimi ulaştırabiliyorum. Beni yoldaş olarak kabul eder misiniz? Sizlere eşlik edeceğim. Güne en iyi şekilde başlangıç yapmanız için elimden gelen ne varsa ardına koymayacağım. Radyo 7'ye Erkan'la Çok Canlı'ya hoş geldiniz.

Balkan Kızı. Bugünkü programı Trakya türküleriyle, Rumeli türküleriyle açmak istedim. Bir iki eser daha dinleteceğim suyun öte yanından. İşte onlardan biri de Deniz Toprak. Lingobak. Ne demekse artık Lingobak, bilen var mı ne demek?

Vallahi ne güzel oldu bu Balkan türküleri Rumeli. Şimdi şöyle bir gelelim Türkiye'mizin en güzel yerlerinden, en güzel bölgelerinden. Oranın havası, suyu, türküleri bir başka güzel. Orta Anadolu'ya geçiyoruz. İsmail Altunsaray, Al Yana Kallanıyor.

0: şu yalan dünyanın dertleri bir yana deyip en iyisi Radyo 7 dinlemek diyerek güne Erkan'la çok canlıyla başlayanlara selam olsun, gününüz güzel olsun, huzurlu olsun, sağlıklı olsun.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katı.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında modern çiçek aşısını geliştirdi. Osmanlı topraklarında uygulanan varyolasyon yöntemini modernleştiren Edward Jenner bugün aşının babası olarak bilinir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
10: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
11: Bana göre yenilikçi olmalı.
12: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
13: Bana göre vizyoner olmalı.
14: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
15: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
16: Sağlam bankacılık.
17: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
18: Peugeot. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
19: Bir reklam.
20: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla...

0: Özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.

Hemen peşine eserimiz kimlere olacak onu bir söyleyeyim. Memleket Erzincan yazanlar için hemşehriniz, hemşehrimiz de desem daha doğru olur. Koray Avcı söyleyecek bir Sivas türküsü. Ey sevdiğim, sana şikayetim var.

Nefis bir türküydü. Buradan şimdi Erzincan'dan nereye gidiyoruz? Trabzon'a gidiyoruz, Trabzon'umuza. Trabzonlu dostlar, sizi fazla bekletmedim. Hemşehriniz Murat İbrahim Baş söyleyecek. Bu nefis Trabzon türküsünde ikinci kıtada babası Murat'a eşlik edecek. Yıllar önce stüdyo konuğum olduğunda Murat, bu arada kayboldu, ortada gözükmüyor. Babanın sesi senden daha güzel demiştim. Doğru abi dedi o da. Haydi bakalım, Trabzon'a gidiyor eserimiz, tüm Trabzonlu dostlar için geliyor.

Trabzon'dan sonra şimdi iki memlekete gideceğiz. Önce bir Artvin diyelim. Niye Artvin? Hemşehriniz Resul Dindar söyleyecek. Ve Ordu. Tüm Ordulu dinleyenlerimiz için de geliyor eserimiz. Resul Dindar. Nefis bir Ordu türküsüyle şimdi radyo 7'de.

Ben hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım, acıların, ayrılıkların. Her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken kendimi yenemedim.

Beni anlamadın ya. Ona yanarım. Elif Akbayram'dan geldi eserimiz. Hemen peşine Erzurum'a bir eser göndereceğim. Erzurum yazan dostlar, hemşehriniz Güler Duman söyleyecek.

hiç ara vermiyoruz. Dinlettiğim eserler arasında boşluk yok. Şimdiki eserimiz Yozgat'a gidecek. Yozgatlı dinleyenlerimiz, hemşehriniz Mümin Sarıkaya, yazın yağar kar başıma diyor.

Öyle güzel bir türküdür ki bu. Belki birçoğunuz ilk defa duyacaksınız. Memleket Eskişehir diyenler için geliyor türkümüz. Eskişehir'imizin harika bir eseri.

Eskişehir'den şimdi hemen Ege'ye doğru bir kıvrılalım. Ege'deyiz, Kütahya'dayız. Kütahyalı dinleyenlerimiz için geliyor eser.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Hyperend'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
3: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
2: Bravo Vodafone.
4: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
5: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
6: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
7: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
6: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar

0: halktan birini kazanma şansı.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
2: Birikim yapmak yetmiyor.
3: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
4: Bunu al, şunu sat.
3: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
1: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
6: Nazarlar değmesin.
7: Vakıf Katılım'dan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf Katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Yine çok usta bir sesle devam ettireceğiz programımızı. Selami Şahin söyleyecek. Hataylı dinleyenlerimize de gidecek bu eserimiz. Hemşehriniz Selami Şahin diyecek ki, ben sevdalı, sen belalı.

0: Ben Sevdalı, sen Bela.
1: Selam Şahin. Hatay'dan Adana'ya geçiyoruz ve Adanalı olan çok güzel bir ses. Ümit Besen söyleyecek. Baharı bekleyen kumrular gibi sen de beni bekle. Sakın unutma.

0: Ben de unutamam, geçse de yıllar. Seviyorum seni, dünyalar kadar.
1: Ümit Besin'in söylediği bu şarkının söz ve müziği Coşkun Sabah'a aitti. Bir Coşkun Sabah yorumu şimdi hazırladım, onu dinleteceğim. Coşkun Sabah nereli? Diyarbakırlı. O halde memleket Diyarbakır yazanlar için geliyor şarkımız.

çocukluğuma gittim ben. Eminim birçoğunuzu da götürmüşümdür bu az önceki şarkılarla. Şimdi neredeyiz Erkan diyenlere söyleyeyim. Ağrı'dayız. Bu şarkımız Ağrılı dinleyenlerimiz için olacak. Hemşehriniz Ebru Yaşar söyleyecek.

Elazığlı dinleyenlerimiz hazır mıyız? İşte şarkınız geliyor. Hemşehriniz Fatih Kısaparmak yorumuyla.

Evet. Son iki eser sizlerle paylaşacağım dostlar. Bugün memleket memleket gezdik. Şimdiki eserimiz Karslı dinleyenlerimiz için olacak. Hemşehriniz söyleyecek. Bir Aydın Öztürk şarkısıdır. Çok da güzel bir eserdir. Yara sağılır.

0: yarasa.
1: Aynen öyle. Zaman her şeyin ilacı. Değerli dostlar, bana ayrılan süre burada son buldu. Ben müsaadenizi isteyeceğim. Sayenizde güzel bir program oldu. Katılımda bulunan, yanımda olan, mesajlarıyla bana destek veren tüm dostlara teşekkür ediyorum ve programı da bu güzel şarkıyla noktalıyorum. Birazdan Eda burada olacak. Allah'a emanet olun.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
1: Sağlam bankacılık. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
9: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Baba, bu ne bayramı?
11: Babacım, bu 24 yıl sonra gelen gururun,

0: Fertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da, Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
0: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo 7.
5: Vakıfbank sunar.
6: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Önümüzde kaç kiraz mevsimi var, kaç bahar, kaç yaz, kaç güzel tesadüf. Belki de bu yüzden hani ertelenmemeli, hani bazı söylemek istediğimiz güzel cümleler, ne bileyim sarılmalar, mutluluklar var ya. Çünkü hayat sayısını bilmediğimiz mevsimlerden ibaret elbette. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Dağlı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler de oradaysanız hoş geldiniz.

Biri bana gelsin, o da sensin. Hem özlem var, hem seçicilik var. Efendim şöyle kalabalık arasında herhangi birini değil de tam da böyle gönlünün yerini bildiği kişiyi istemek. İşte çok güzel anlatımdı. İşte onlardan biri daha. Hem kalıyor, hem gidiyor. Yedi verenim.

yapacağız. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosu ve tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlerle buluşturacağız. Sevdiklerimize de ihmal etmeden onlara da armağan edeceğiz. Hani böyle bazı çiçekler yılda bir kez açar ya, bazıları böyle her mevsim yeniden, işte yedi verenin biraz da böyle sevdaya benzetirler. Hani vazgeçse bile tamamen böyle bitmeyen, her defasında şöyle gönlümüzde yeniden açan o en güzel şey var ya, bence çok güzel, çok da keyifli şarkılardan biri diye yedi verelim. Yani şimdi bu kendi içinde yaşıyor ama karşı tarafa da söyleyemedikleri, karşı tarafın duyurmak istedikleri, hani hissediyorum ben, var gibi gibi.

Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkılarını dinlerken programa da dahil olun. Kimler nerelerde bizleri dinliyor? Yolunda, işinde, gücünde olanlar. Efendim evlerinde şöyle Eda'cığım açtım radyomu, çayımı kahvemi de hazırladım. Şöyle güzel bir manzara eşliğinde dinliyorum diyenler. Seyir halinde olanlara da buradan sağlıklı güzel seyirler diliyoruz efendim. Gideceğiniz yere sağlıkla ulaşın. Uzun yol şoförleri var efendim, taksici arkadaşlarımız var. Onlara da buradan selamlarımızı iletelim. Kimler seslenecek, kimler tavsiye üzerine geldi ya da gelecek? Hadi o zaman 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajlarınızı gönderebildiğiniz gibi Radyo 7 Instagram'da yine böyle bir fotoğrafın altına paylaşın mesajlarınızı isimlerinizle birlikte.

Vallahi nereden bilelim, gelen mesajlardan hemen şöyle bakalım. Dört gözle senin gelmeni bekliyorum. Sen gelince açıyorum radyomu diyen Kahramanmaraş'ta Gökçe. Sevgiler, selamlar sana da, çok teşekkür ediyorum. Mavi Usta çalışanlarına şarkı yayınlar mısın? Yayınlarım tabii ki. En keyifli şarkılar sizlere gelsin.

Türkiye'nin en iyi radyosu. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en keyifli şarkıları sizlerle olacak. Vallahi böyle en güzel tiryakilik. Radyo 7 ile birlikte olmak daha ne olsun, değil mi? Sevdiklerimizi de ihmal etmeden onlara da buradan sesleneceğiz.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
1: Vakıfbank'la program devam edecek.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Amerikan doları 45,96, euro 53,42, gram altın 6.583, çeyrek altın 10.833 lira. Brent petrol 100 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.124 puandan geçiş yaptı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
5: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
4: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
7: Sen de katıl derim, katılın evim.
8: Reklam.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Hedefe ulaştınız.
12: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: Altiz. Reklam.
1: Radyo 7. Vakıfbank'la program devam ediyor.
2: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: ateş.
1: Kimler bizlerle birlikte nerelerde? Gidişine. Şöyle mesajlarınızı gönderirken isimlerinizi de yazıyorsunuz değil mi? Gülhane araştırmada bizleri dinleyenler varmış. Gülhane Araştırma Hastanesi güvenlik görevlileri bizimle beraber. Şerife Canal göndermiş mesajı. Onlara da buradan kolaylıklar diliyorum. Balıkesir'de kim var? Ay, bir fotoğraf mı video mu diye hemen şöyle bakıyorum. Ay, harika bir video gelmiş vallahi Balıkesir'den bize. Kim göndermiş? Safiye Şafak. Uzun yıllardır Radyo 7 ile beraberim demiş. Ay, daha nice uzun yıllarımız olsun inşallah beraber geçireceğimiz Safiye Hanımcığım. Denizli Acıpayam'da Durali Ön var. Boyacı Ceviz Bahçesi'nden Durali Ön Boyacı. Ceviz Bahçesi'nden selamlar gönderiyor. Ay, çok da güzel gönlü maşallah maşallah diyeyim de.

Herkes kendi içinde yaşadığını biliyor. O yüzden hiçbir faydası da olmuyor işte. İlla onu yaşayacak, o acıyı çekecek, değil mi? Onu içinde şöyle bir kabullendirecek. Efendim, bir normalleştirecek ondan sonra belki o da. İzmir'de Banu Hanım var. Ütülerim, çayım, sen hiç olmazsın, değil mi? Kesinlikle başka bir kanalı da geçmem diyor. Harikasınız. Ona benden şarkı istiyor. Yoğun geçen bir günün ardından efendim güzel bir şarkı gönderirim tabii. Kolaylıklar diliyorum size de Banu Hanımcığım. Almanya Köln selamlar gönderen, oh kahvesiyle gelmiş Hatice Hanım. Ay Hatice Hanım. Çay Cuma'daki kapanmayan yarası, Muhammed Bey duydunuz değil mi? Hatice Hanım'la bu konuda anlaşıyor.

0: olsa alır.
1: Sinan Nalbant, Ankara'da eşi Gülcan ve çocukları için şarkı yayınlar mısınız demiş. Tabii ki yayınlarım. Buradan keşke hani çocuklarınıza da seslenirdik. Duyuyorlar ama değil mi? Güzel evlatlarınıza armağan edelim. Mannheim, Almanya. Yollarda çalışıyoruz Radyo 7 ile beraber. Bütün dinleyicilere ve ekibe efendim iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Ben de sizlere kolaylıklar diliyorum. Vallahi çok meşakkatli görünüyor yaptığınız iş. Allah güç kuvvet versin size de.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bir döneme damga vuran televizyon habercisi Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir süredir tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında hayatını kaybetti. Muhtar'ın vefatı basın camiasında büyük yankı uyandırdı. Anayasa Mahkemesi milyonlarca kişiyi ilgilendiren kritik nafaka düzenlemesini masaya yatırıyor. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, boşanan eşe süresiz nafaka verilmesini öngören kanun maddesinin iptal istemini yarın esastan görüşerek karara bağlayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Başkanı Trump'ın Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesine katılacağını açıkladı. Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump arasındaki telefon trafiğinde bu ziyaretin planlandığını belirtti. Orta Doğu'da gerilim tırmanıyor. İran devrim muhafızları, ABD'nin Keşme Adası'na yönelik saldırılarına misilleme olarak Kuveyt'te bulunan ABD askeri güçlerine ev sahipliği yapan üsleri füzelerle vurduğunu duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Gazze planına ilişkin Washington duruşunu netleştirdi. Rubio, İsrail'in Gazze'nin %70'ini işgal etme hamlesinin Başkan Trump'ın hazırladığı 20 maddelik barış planıyla bir bağ olmadığını söyledi. Filistin kanadından İsrail'in yeni kısıtlama kararına sert tepki geldi. Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın başdanışmanı Şeyh Muhammed El-Hebbaş, İsrail'in camilerde ezan okunmasını yasaklama girişimini doğrudan bir dini savaş ilanı olarak nitelendirdi. Teknoloji devi Meta'nın yapay zeka sohbet robotunun karıştığı bir güvenlik açığı giderildi. Yapay zeka botunun Instagram'daki bazı kullanıcı hesaplarının ele geçirilmesinde kötü niyetli kişilerce kullanıldığı ancak sistemsel hatanın kapatıldığı açıklandı.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
3: Otopratik, Otopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Mersin 27, Trabzon 22, Kars 19, Mardin 28 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik, Otopratik.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
1: OECD, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümede yavaşlama uyarısında bulundu. Türkiye genelinde geçen yıl hane halkı tüketim harcamalarında en büyük payı %29,3 ile konut ve kira giderleri oluşturdu. Ticaret Bakanlığı, Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişinde rekor kırıldığını açıkladı.
4: Halkbank'ın

0: Vakıfbank'la program devam ediyor.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

şarkıyı keyifle nasıl dinliyoruz? Kamuran Akkar'ın muhteşem yorumuyla dinliyorduk değil mi? Çok da sevdiğim, çok hanımefendi bir sanatçı. Valla ablası, kendisi de öyleydi. Hali hazırda aynı keyifle dinliyor muyuz? Dinliyoruz. Hazır ondan bahsetmişken, güzel yorumunu dinlememek olur mu? Kamuran Akkar elbette.

tutup da yaz gibi özledim seni. Nasıl güzel bir şarkıdır değil mi? Ta 80'lerden günümüze uzanan şarkılardan biri. Evet, yanlış duymadınız. Ta 80'lerden günümüze kadar keyifle dinlediğimiz şarkılar arasındaydı. Hala aynı keyifle dinliyoruz bence.

Ay nereye gidiyoruz? Buradayız canım. Daha dinleyeceğimiz şarkılar var. Sesleneceğimiz efendim dinleyenlerimiz var. Murat Bey var mesela, İstanbul Başakşehir'de kolaylıklar dileyen. Sonra Ankara Batıkent'te bir Murat Bey daha var. Murat Kantar. Sıradaki şarkıyı kendisi için isteyen. Çorum Sungurlu'da bütün inşaat çalışanları bizlerleymiş. Gelsin o zaman şarkınız.

Dönmüyor geri. Yapacak bir şey yok. Ne yapıyoruz efendim? Oluruna bırakıyoruz. Çok da üstüne durmuyoruz. Kendimizi yıpratmıyoruz. Bana da bak yalnız. Ama öyle yani insan kendine yapıyor ne yapıyorsa. Yani bütün dünya toplansa bir insanın kendine vermiş olduğu o yüzle o zararı kimse veremez, yapamaz. İnşaatta babasıyla beraber bizleri dinliyor. Babası Serkan. Yukarıdan aşağı kum atıyor diyor. Sıradaki şarkı ona gelsin. Mustafa Serkan Elmas Belçika. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Kolaylıklar diyorum. Aman dikkat, vallahi çok meşakkatli sizin işinizde. Gönderirim elbette şarkınızı.

0: Saatler. Vakıfbank'la program devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Vecihi Hürkuş, Türk havacılığının öncüsü, ilk yerli uçak tasarımcısı ve pilottur. Hürkuş, pilotluk eğitimini Osmanlı Devleti döneminde almıştır. Türkiye'nin ilk yerli uçağını tasarlayıp üretmiş, Türkiye'de sivil havacılığın gelişimine önemli katkılar sağlamış ilk uçuş okulunu kurmuştur. Yeterli desteği bulamadığı için ideallerini gerçekleştirememiştir. Buna rağmen Türk havacılığının simgelerinden biri olmuştur.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: İçime bak.
1: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: Hedefe ulaştınız.
1: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Baba bu ne bayramı?
3: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 약속.
1: 레클람
2: 라디오 예지. 왁ıfbank'la program devam ediyor.
3: Eda Özdemir'le Edalı Saatler.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

Çin'den selamlar gönderen eşi ve kızları için şarkı rica ediyorum demiş ressam Serdar Baş. Hem Mersin'de birkaç tane var, o yüzden Serdar Baş diye yazıyorum, ressam diye de belirtiyorum demiş. Peki ben de söyledim. Hollanda'da Mevlüt Bey var, iş yerinde sürekli radyoyu dinleyenler arasında harikasınız. Arkadaşlarım Mustafa Konuş, Uğur Uysal, onlar için şarkı rica ediyor. Gelsin tabii. Burdur'da Baysan var, kendisi için şarkı rica ederken. Manisa'da Mustafa Şen var, sıradaki şarkıyı eşi Emine, kızları Buket ve Ayşe Zümrüt için rica edebilir miyim demiş her zaman.

Nazlı Şahin Konyaaltı'da sıradaki şarkıyı çok sevdiği annesine istiyor. Annesi neredeymiş? Torbalı Ayrancılar'da. Gülsün Bahçe, duydunuz mu beni? Samsun'da Halim Köseoğlu var, saygılar sunuyorum demiş. Emeğine sağlık diyor. Çok teşekkür ediyorum. Saygı bizden, var olun. Şimdi hemen şöyle bakıyorum. Manisa Turgutlu'da Canan. Sıradaki şarkıyı cezaevinde kim var çok sevdiği Ferhan Çakto için yayınlar mısın diyor. Tabii ki yayınlarım. Duyuyorsa gönderirim. İzmir'de Demet var. Sürekli dinliyorum ve dinletiyorum demiş. Sıradaki şarkıyı sorumlumuz Figen Hanım ve hostes arkadaşlarıma gönderiyorum der. Geldi bile.

Ve bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal huzurlarınızdan ayrılıyorum. Program bitti valla. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Aması var tabii ki. Yarın yine aynı saatte görüşelim, olur mu? Hoşçakalın.

0: Vakıfbank sundu.
1: Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Velker Seramik Komple. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle.
3: Velker'le yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerikan doları 45,95, avro 53,41, gram altın 6570, çeyrek altın 10801 lira. Brent petrol 101 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Yüz Endeksi günün şu dakikalarında 14.144 puandan geçiş yaptı.
0: Halkbank'ın

0: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı ABD'ye ulaştı. Ümit milli futbol takımı 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta bugün Kosova'yı konuk edecek. Galatasaray Kulübü birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlemle tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Reklam.
3: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: bankacıyız.
1: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
1: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
7: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
8: Neova Sigorta.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Reklam.

0: Vakıfbank Winov sunar.
1: Kambiyo. Para ya da para yerine geçen belgelerin değiştirilmesine özgü olan işlemlerdir. Para alım ve satımı ile ilgili işlemleri kapsar.
0: Vakıfbank Winov sundu.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Mobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 ay varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat katılımı. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerikan ordusu Hürmüz Boğazı'nda seyreden bir tankeri vurdu. İran'ın Keşm Adası'nda da hava saldırısı düzenlendi. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'deki Amerikan üslerini füzelerle hedef aldı. Bir kişi hayatını kaybetti. İran basını iki ülke arasındaki mesaj alışverişinin durduğunu belirtti. AFAD duyurdu, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 13.12'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Giresun'da etkili olan şiddetli yağışların ardından heyelan ve kaya düşmeleri meydana geldi. Bulancak ilçesinde toplam 33 konut tedbir amaçlı tahliye edildi. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 31 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Havva Dursun'un ölümüyle birlikte kene ısırması sonucu hayatını yitirenlerin sayısı 4'e yükseldi. Yaklaşık 34 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasında yeni primler belli oldu. SBM tarafından yayımlanan verilere göre İstanbul'da otomobil sahibi olmak isteyen birisi aracını 4. basamaktan sigorta yaptırdığında 18.421 lira vermeden trafiğe çıkamayacak. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu, 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgilerini e-okul.mep.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %49 seviyesinde. D100 Göztepe Kozyatağı yönünde araç yangını var. Yangın söndürüldü ancak bölge yoğun. TEM Büyükçekmece Tepekent yönünde sol şeritte Karayolları Bölge Müdürlüğü'nün çalışması var sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler açık, Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var. Haliç Köprüsü'nün halıcı olduğu yönü de yoğun durumda.
0: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: OECD, Orta Doğu'daki savaşın etkileri nedeniyle küresel ekonomik büyümede yavaşlama uyarısında bulundu. Türkiye genelinde geçen yıl hane halkı tüketim harcamalarında en büyük payı %29,3 ile konut ve kira giderleri oluşturdu. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı'nın son günü olan 30 Mayıs 2026'da Avrupa'ya açılan kara gümrük kapılarında binek araç ve yolcu girişinde rekor kırıldığını açıkladı.
0: Halkbank'ın katkı.

0: Fotopratik.
1: Meteorolojiye göre Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ankara 26, İstanbul 29, İzmir 33, Mersin 27, Trabzon 22, Kars 19, Mardin 28 derece.
2: En güvenilir

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
7: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
7: Mutlu akü bir numara.
8: Umran Oto Ekspertiz.
9: Baba bu ne bayramı?
10: Babacım bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Reklam.
2: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le başlıyor.
3: Var var hepsi dokuda var.
4: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

İlk şarkımız benim gibi hoş geldin diyecek. Hem saatini kurup programı kaçırmadan dinleyenler hoş geldiler. Hem de daha bugün belki radyoya karıştırırken, belki bir tavsiye üzerine ilk kez dinleyecek olanlar olabilir. Sesimi şu an ilk kez duyanlar. Olur mu olur? Hepiniz için bu şarkı. Hoş geldiniz. Evet, duam o ki Allah'ım sadrımı genişletsin, İşimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün ki dilim hayra dönsün ve sözlerim doğru anlaşılsın. Yurt içi yurt dışı herkese merhaba.

Evet anam, canım hanım, yoruldum be. Belki kırdım bazılarını ama en çok da kırıldım be. Ağır gelen sözlerin altında ezildim. Haklıyken haksızlığa uğramak canımı çok yaktı. Kurşunlara gelmeden vuruldum annem. Kimse acımadı. Evet. En yakınlarım bunları yaparsa başkası neler yapmaz be annem. Manasız yaşamak artık yorulmuyor.

0: Biliyorum yüreğin diyor ki beni değiştirdiler. Öylece suratıma bakıp güldüler. Yeri geldi acımadılar. Ben de bir karar aldım. Artık cam gibi olacağım. Hayatta cam gibi olacaktım. Biri beni kırıyorsa kıran kesilecekti. Gözümü bile kırpmadım. Çünkü şunu anladım. Seven taraf sadece benmişim. Yoksa yokmuş.
1: Seni dilerdim sabahtan akşama kadar.

Kıymetli dostlar, bir konuda duanıza ihtiyacım var. Uzun yıllar sonra, çok uzun zamandır üzerinde çalıştığım kitabımı bitirdim. Peki dua hangi noktada edeceksiniz? Şöyle gönlüme göre, beni yormayacak, kitabımı size ulaştırabilecek bir yayın evi. İnşallah. Öyle zor ki. İnşallah. Siz dua ederseniz zorlar kolay olur Allah'ın izniyle. Evet. Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz.

sıradaki şarkı Yoksa Yanım diyecek bana şunu hatırlattı. Şu sözleri diyor ya, en vazgeçilmez sandıklarımızdan vazgeçtik. En güvendiğimiz kişilerin güvenilmez olduğunu gördük. Donuk suratlar, kötü kalpler gördük. Bitmez sandığımız sevgilerin tükenişini, emek verdiğimiz sevdaların düşüncesizce savruluşunu gördük. Acele etme. Hayat böyle böyle öğrenilir.

Şimdi yüreğinin sesi olmaya çalışıyorum. Bu nedenle bazı metinleri, bazı sözleri hangi başlık altında söylüyorum? Yüreğin diyor ki, bazı sesini duyar yüreğinin. Bazısı da duymaz. Radyoda Talha Bora Öge diye biri gelir, bak der. Duy, yüreğin sana şunu diyor. Bazen de ne olur, sen yüreğine dersin ki sus. Bu kışın bahara dönünceye kadar, şu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, şu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar, sus.

nostaljiye devam edelim. Radyonuzun sesi açık değil mi? Burası Radyo 7 ve bendeniz Gölge, gündüz 14'ten 16'ya, gece 24'ten 02'ye huzurlarınızdayım. Şimdi bazıları vardır ki birçok meseleyi, sorunu tek başına aşar Allah'ın yardımıyla. Böyle bir insanın elleri tabiri caizse bir süre sonra demir kesilir. Haliyle korkmaz. Savaşır, savaşmayı bilir. Tuttuğunu koparır. Onun bu gücü ona yine Allah'ın izniyle her şeyi yapabilme izni verir. Tabii böylesi işte hani diyoruz ya adam diye, artık adam olmuştur. Adam olabilen insanlara selam olsun diyelim. Bu da Geçer isimli sözlerini çok sevdiğim şarkıyı

Şimdi bu da geçer üzülme deyince ben de bir üzülme diyeyim mi? Yüreğini açtın değil mi radyonun sesiyle beraber? Eyvallah. Hatta sıradaki şarkı dertli dertli diyecek. Dertli gönüller daha dikkatli dinlesin. Sen de benim gibi de ki ey yüreğim. Kuyularda mı kaldın be? Hazreti Yusuf gelir üzülme. Ateşlere mi daldın? Hazreti İbrahim gelir. Dalgalar mı boğuyor? Hazreti Yunus bulur. Güneş yakmaya mı başladı? Şems gelir üzülme. Yaraların mı çoğaldı? Hazreti Eyüp gelir. Bütün kapılar kapandı mı? Bir kapıyı kapatan Mevla sana bin tane açar üzülme. Sen yeter ki gönülden bir Allah de. O mutlaka buyur ey kulum diyecek der.

0: Türkiye radyolarının gündüz kuşağında şiir okunan tek programı.
1: Gölge sizlerle.
2: Dokohom'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Var var hepsi Dokohom'da var.
4: Vakıfbank Winov sunar.
5: Yatırım fonları. Yatırım fonları, yatırımcılardan toplanan birikimlerle oluşan portföyün, yine yatırımcılar adına çeşitli para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendirilmesiyle oluşan mal varlıklarıdır.
4: Vakıfbank Winov sundu.
6: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
1: Reklam.

0: Vodafone'lara bir güzel haberimiz, bir de 10 kat güzel haberimiz var. Güzel haber, Türkiye'nin 5G kapsama lideri Vodafone oldu. Biz de bu güzel haberi katlayarak kutluyoruz. Şimdi hediye çarkını her çevirmenizde gigabyte hediye ediyoruz. Kazandığınız gigabyte'ları da 10'a katlıyoruz.
1: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu alemde kendini bileceksin. Güzel yaşamayı seçeceksin.
4: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle.
3: Velcare'de yaşamayı seveceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Evet, mesajlara bakalım mı? Biliyorsunuz yayına başladığımda yayında olduğumu duyuruyorum sosyal medya alemine, yayındayım diye. Ve o paylaşımın altına ismini yazanlar. Evet sevgili dostlar, Emin Cebeci, sevgiler diyelim. Devamında Ahmet. Evet, kurduğumuz tüm hayallere rağmen değişmeyen dünyanın şerefine, Allah'ın merhametine, rahmetine, bereketine sonsuz şükür demiş. Eda Kaya, insan düşmanıyla barışana değil, dostluğunu unutana kırılıyor diye bir not düşmüş. Fatma Aydın. Evet, şehirlerinizi yazın Şükran Hanım, hamdolsun demiş. Dünkü paylaştığım kamyonun yazısını paylaşmıştım. Orada da öyle bir hamdolsun ifadesi var. Bakarsınız. Hadi devam edelim.

Unutma. Zor insanlar genelde doğru insanlardır. Evet, acayip bir genelleme gibi geldi kulağına. Şöyle ki, çünkü bazıları yanlış yapmak ve yalnız kalmak arasında bir tercih yaparlar. Yani adamına göre değil, adabına göre. Heveslerine göre değil, hislerine göre karar verirler. Sahte bir mutluluk yerine sade bir yalnızlığı seçerler. Ve o zaman isimleri zor insana çıkar.

Anlayan için çok önemli bir nasihattir şu: İyi olan haline kötü deme. Az olan hastalığını çok gösterme. Sürekli şikayetlenirsen farkına bile varmadan belaları üzerine çekersin. Neden? İnsanın şükürden uzak sözü iddialı her sözü imtihanı oluverir.

Az evvelki anonsta dikkatli olmalısın, bir anda başına bir musibet çekebilirsin demiştim. O meseleyi şu cümlelerle tamamen erdirelim. Eğer başkasıyla aynı imtihandan geçmediysen, aynı taşlara takılıp yere kapanmadıysan, aynı sancının peşinde geceler boyu gözyaşı dökmediysen, yaran aynı yerde değilse yani, kimsenin yaşadığı sıkıntı hakkında basit konuşmayacaksın, küçümseyerek. Çünkü kim hangi savaşta nelerini kaybetti bilemezsin. Yani az önceki sözün tamamlayıcısı olsun. İnsanın bugün yargıladığı yarın sınavına dönebilir.

biliyorsunuz bizim usta çırağını evlat gibi bildiği için onun sevinciyle, üzüntüsüyle, özellikle arkadaşlarıyla çok ilgileniyor. Zaten öğretmen dediğim böyle olur. Usta da bir nevi öğretmendir. Nitekim bir gün çırağının aldığı bir hediyeyi, bir mutluluğunu biriyle paylaşırken, arkadaşlarından biriyle, arkadaşının tavırları dikkatini çeker ustanın. O arkadaşı gittikten sonra çırağını yanına çağırır, der ki, abi söze bak, bak der evlat, gurur duyduğun bir şeyden bahsederken konuyu değiştiren, senin bahsettiğin meseleyle alay eden kişiye karşı dikkatli ol.

0: Fena Bora Öge.
1: Namı diğer gölge yayılır.
2: Hep gölgen seni takip etti. Artık tüm Türkiye gölgeyi takip ediyor.
1: Gölgeyi takip ediyor.
2: Gölge, gölge, gölge.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
5: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Kızılcahamam Kahraman Kazan Ankara yolunun 51-54. Kilometreleri, Çifteler Emirdağ yolunun 22-23. Kilometreleri, Tokat Niksar yolunun 3-8. Kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar.
4: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
6: Doku Home'un katkılarıyla gölge sizlerle devam edecek.

0: Reklam.
1: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
2: Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Euro Repar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Euro Repar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam.
3: Radyo 7.
4: Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

O kadar doğru ki. O kadar doğru ki. Çünkü hayatımız yanlışlarla, hatalarla dolu. Bile bile ladeslerle dolu. Uyarıları dinlemeyişlerimizle, görmezden gelişlerimizle dolu. Zararın neresinden dönülse kârdır. Herkes kendini o kadar iyi bilir ki, o kadar iyi tanır ki, başkasının sözüne gerek bile yok. Yeter ki karar ver. Nerede ve hangi anda olursa olsun, yeter ki daha iyi, daha dürüst, daha doğru olmaya karar ver. Zaten bir yanlıştan dönmek daha doğru olmanın ilk adımıdır.

0: uzun yıllardır takip eden, beni sadece dinlemekle kalmayıp konserlerime, sahne etkinliklerime gelen dinleyenler biliyorlar. Çünkü sadece dinlemekle kalmayıp tanımak istiyorlar, tanıyorlar. Ki benim özel bir kardeşim var Çorum'da, Enise. Hatta Çorum'da konserlerime gelenler Enise'yi de görmüşlerdir. Sabırlı, çok özel bir kardeşimiz. Beni unutma deyince o geldi aklıma, o beni unutma diyor bana. Unutur muyum kardeşim? Babasının vefat yıl dönümü imiş. Allah mekanını cennet etsin hem Enise'mizin babasının, hem de beni şu an dinleyenlerden babasını, annesini, sevdiklerini ahirete uğurlamış canlarımız olabilir. Rabbim sabır versin. Hastası olanlar olabilir bu anlamda. Rabbim şifa versin. Yaşadığı halde ayrı olanlar olabilir. Allah vuslat versin.
1: Gölge sizlerle.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Kıymetli dostlar, bir köyde mezara defin sırasında bir meczup gelir. İmamın yanından şöyle mezara doğru eğilir ve der ki, haramın ve yalanın yoksa korkma. Haramın ve yalanın yoksa korkma. Ne muhteşem özetlemiş değil mi meseleyi? Böyle saatlerce anlaşmaya, anlatmaya, saatlerce kitap okumaya gerek bırakmamış. Mevlam sonumuzu hayretsin. Bugün de kapanış duamız bu olsun. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa, yani bu kardeşin şu yalan dünyada hala yaşıyorsa, yine buluşacağız. Ve biliyorsunuz gündüz 14, gece 24, günde 2 programda yayındayım. Meczup dediğim zaman çoğu kişi direkt deli diye birinden bahsettiğimi düşünür. Halbuki meczup çok kıymetli bir kavramdır. Her deli meczup değildir. Meczup akıldan vazgeçmiş, Allah aşkını almış. Başka bir şey. Peki, tekrar buluşacağımız ana kadar hatırla. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Hepimize huzurlu anlar. Bendeniz, gölgenizden şimdilik

0: Dokovom'un katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi. Var var hepsi Dokov'da var. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendiriyor.
1: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bye bye demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
0: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Ena Pharma bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
9: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
0: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
2: Bana göre vizyoner olmalı.
3: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
4: Sağlam bankacılık, pilot garaj, şoto ekspertiz.
5: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
8: Mutlu Akü bir numara.
9: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek 2006 yılında Kimsesizler Mezarlığı'na defnedilen cansız bedenin 20 yıldır kayıp olarak aranan Gülcan Yazıcı'ya ait olduğunu duyurdu. Gürlek 3 kişi için gözaltı kararı verildiğini söyledi. Amerika'da firari durumda bulunan Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade edilmesine karar verildi. Gülistan 9 soruşturmasında kritik bir yere sahip olan Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti kendisine itiraf ettiğini ileri sürdü. Kuveyt ordusu İran'ın düzenlediği saldırıda Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinde hasar oluştuğunu ve bir kişinin öldüğünü, yaralılar olduğunu açıkladı. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72.945'e ulaştı. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı, haftaya salı günü CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısına katılacağını açıkladı. CHP Grup Başkanı Özel de salı günü grup toplantısı yaptı ve bu toplantıda Kılıçdaroğlu konuşmamıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece, diğer yerlerde 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceğini duyururken iç kesimlerde beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları uyardı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A milli futbol takımı ABD'ye ulaştı. Ümit milli futbol takımı 2027 UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu karşılaşmalarına hazırlık niteliği taşıyan özel maçta bugün Kosova'yı konuk edecek. Galatasaray Kulübü birçok farklı faaliyetin yürütülmesi ve bunlarla ilgili hukuki işlemle tasarrufların gerçekleştirilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul yapacak.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.135 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.96, Euro 53.36. Gram altın 6.589 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100,79 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %60 seviyesinde. D100 Yeni Bosna Şirinevler yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. D100 S rampası Büyükçekmece yönünde sağ şeritte bakım onarım çalışması var. Sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü her iki istikamette yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu'ya geçişler çok yoğun. Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var.
1: Arvento yol durumu.

İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Baba, bu ne bayramı?
6: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Umran Oto Ekspertiz. Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
2: Reklam.

0: Günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif gelire aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: kazanacaklardan birini kazanma şansı.
1: Seymen yılların lezzeti, tahin pekmez bal ve reçeli.
2: Sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
3: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese bu

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılacaktır.
1: Evinizin havasını değiştiren Gümüş Suyu Halı, Hertel'den Ebruli'yi sunar. Hangi?

şöyle güzel güzel şarkıları yine keyifle dinlemek için ben hazırım. Sizler de zaten radyolarınızın başındasınız veya bulunduğunuz yerde radyonuz açık ve aşkın sesine Radyo 7'ye kulak vermeye devam ediyorsunuz. O zaman hep beraber hoş geldik bu yepyeni saati güzelleştirelim. Şöyle o gönül birliği yaptığımız ve keyif aldığımız şarkılarla, türkülerle şöyle aksın geçsin zaman. Hoş geldiniz ve aşk ola.

gencecik bir adam, yeni evli. İşlemediği bir suçtan dolayı ama üzerine bir oyun oynamış adamcağızın ve içeri düşmüş. Öyle de bir hüküm giymiş ki ben diyeyim 20 sene, sen de 30 sene artık o cezaevinden o gencecik adamın genç bir insana çıkması mümkün değil. Ve çok da 3-5 günlük evliler, karısına daha doymamış, karısı da ona çok da seviyor birbirlerini. Ve görüş günleri başlıyor. Bir görüş, ikinci görüş, üçüncü görüş. En son adamcağız karar veriyor ve kararını karısına açıklıyor. Bak diyor, sevgilim ben kendimi yaktım diyor. Ve çok düşündüm, seni de yakmaya artık gönlüm el vermiyor. Eğer diyor karşına benim gibi sevebileceğin birisi çıkarsa diyor, evlen ve kendini kurtar diyor. Benim artık buradan çıkmam mümkün değil diyor. Ve aradan işte kaç sene, 20 sene, 30 sene çıkacağım diyor. Bir kere sadece diyor evimize geleceğim diyor. Hani evimizin önünde bir tane akasya ağacı var ya diyor. Orada diyor, ben o çok sevdiğim senin o kırmızı eşarbını görürsem ağaçta asılı, geleceğim ve hayatımıza kaldığımız yerden daha yeniden başlayacağız. Ama diyor onu görmezsem bir daha hayatından çıkacağım ve senin mutlu, mesrat kurduğun dünyada yaşamana izin vereceğim diyor. Ve bir daha gelme diyor ve git kurtar kendini. Aradan yıllar geçiyor. 20 sene, 30 sene adamcağız artık yaşlanmış bir şekilde. Yorgun bir yürekle tabii. Müthiş de bir böyle heyecanla evinin yolunu tutuyor. İşte sokakları dönüyor oraya buraya ama hep aklında o akasya ağacı, oradaki o kırmızı eşarp. Acaba bekliyor mu sevgilisi, karısı? Sokağa dönüyor ve akasya ağacına bir bakıyor ki bir tane değil, yüzlerce eşarp asılı.

Ah, bakış açısı ne kadar kıymetli, ne kadar önemli. Değil mi? Ne güzeldi. Hikaye minik de olsa gerçek yaşanmışlığı o kadar güzel ki yüreğimize işliyor. Nereye baktığımız o kadar da önemli değil aslında. Canlar, oraya nasıl baktığımız çok önemli. Evet, çünkü hayat niyete göre şekilleniyor ya, bakış açımızda.

kadar da önemli değil. Niyet çok önemli diye, niyete göre şekillenir diye ve baktığımız yerde olanı değil de görmek istediğinizi görürüz. Ne zamanlarda, böyle işte 20'li yaşlardayken herhalde. Başkalarının hakkımızdaki düşünceler için endişeleniriz. Biraz daha ilerlediğimizi düşündüğümüzde, evet, başkalarının hakkımızdaki düşüncelerini umursamaz bir hal alırız. İşimize bakarız, kendi yolumuza bakabiliriz ve başarabildiğimiz şeyleri, bizim olan şeylerin kıymetini, değerini anlamaya çalışırız. Daha ileriki yaşları, onları ben bilmiyorum ama yaşayanlar şöyle söylüyorlar. Evet, mesela 60 yaşına geldiğimizde anlarız ki, diyor, aslında herkes kendi derdindeymiş. Boşuna kendimizi hep başkaları ne der diye hayat boyu engellemişiz. Vay, çok kıymetli.

0: Akşam güneşi özel bir şarkı. Efendim, Ferdi Tayfur severlerine özellikle armağan edeyim dedim ben, şöyle ilk saatte bir dinleyelim. Değil mi? Yani şöyle bir sevenleri için çok iyi gelir. Bu eser de yine aynı güzellikte. Radyo 7'de. Aşkın yayın hali Ebru'lu'da. Aşkın sesi bendeniz ben Ömer Sağaroğlu. Olmayan yarın eyleyim.
1: Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmam.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.144 puan seviyesinde. Amerikan doları 45.95, euro 53.37, gram altın 6.572 lira. Brent petrolün varil fiyatı 99.98 dolar.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Vakıfbank Vinov sunar.
6: Banknot. Karşılığı Merkez Bankası tarafından garanti edilen kağıttan yapılmış ödeme aracı. Yani bildiğimiz kağıt paradır.
5: Vakıfbank Vinov sundu.
7: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek. Sana gelecek.
8: Tüm kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Sen de tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Eklediğin tüm kartların limitlerini, işlemlerini, puanlarını görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet, istediğin kartla öde. Detaylar cüzdanda.
9: Reklam.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Welcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: geldiniz.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
1: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Borçta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
4: Bana göre yenilikçi olmalı.
5: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
6: Bana göre vizyoner olmalı.
7: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
8: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvettir.

0: kazandıklarından birini kazanma şansı.
1: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Ette Multi Enerji. Asıl günün enerjisi sana
1: hazır mı? Çünkü sen zaten hazırsın. Ocean. Deli One Enerji.
2: Orzaks'tan. Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi

Aracınızın havasını değiştirmek için mükemmel fırsat. Siz de 15 Mayıs 30 Haziran arasında Eurorepar Kar Servis'e gelin. Aracınızın tüm filtreleri ve motor yağ değişimini KDV dahil 6.750 TL'den başlayan fiyatlarla yaptırın, yola güvenle çıkın. Bu fırsatı kaçırmayın. Eurorepar Kar Servis. Her marka araca güvenilir servis.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

dertsiz olan yok. Öyle değil mi? Herkesin kendine göre derdi büyük. Derdi veren edermanı da veriyor. Derdi veren biliyor. O bu derdi kaldırır ya da kaldıramaz. Kaldıramayacağı yükü, derdi vermiyor. Güzeller güzeli Rabbime şükürler olsun. Ha, bir taraftan da baktığınızda bizim eğer öyle dertlerimiz, böyle bir şeylerimiz olmasa biraz farklı olur.

0: canlar. Aşır rahat olmak lazım. Evet. Hani aşırı yorup yıpratmaya gerek yok. Bazen rahat olmak lazım bazı konularda ama duyarsız değil. Açık sözlü olmak lazım fakat edepsiz değil.
1: Gökyüzü aya yüttüm. Şimdi saat sensizliğin ertesi. Yıldız dolmuş

0: yokluğunda.
1: Kaderde, kaderimizde neyse
0: soldu.
1: Evet, olan odur. Yok, merak etmemek lazım. Hatta nefsimize uymamak lazım. Hakkın emrine bakmak lazım. Altından ağacın olsa zümrütten yaprak, akibet gözünü doyurur bir avuç toprak, der ya Sultanım Mevlana. Aşk olan.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendiriyor.
2: Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün.
1: Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune'la Enafarma bilgilendirdi.
3: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Reklam.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPost'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPost oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPost'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm post çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı. Pilot

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
2: seveceğim. Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
3: Peugeot.
4: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Ultrafor. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Amerika ve İran savaşı sona erecek. Trump, İran'ın nükleer silah üretmekten vazgeçtiğini duyurdu. İran lideri Müşteba Hamane ile de görüşebileceğini açıkladı. Bu açıklamadan saatler önce ise Amerika İran'a, İran'sa Körfez ülkelerine saldırarak ateşkesi karşılıklı ihlal etti. İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 48 arttı, 3516'ya yükseldi. Ekonomi yönetiminin dış ticaret odaklı büyüme stratejisine dev bir destek de Ziraat Bankası'ndan geldi. Banka Alman ve Avusturyalı finans devleriyle işbirliğine giderek Türkiye'ye 100 milyon euro tutarında yeni bir kaynak kazandırdı. Bolu Belediyesi'ne yönelik irtikap soruşturması kapsamında aralarında belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 6'sı tutuklu 19 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak. Anayasa Mahkemesi boşanan eşe süresiz nafaka verilmesine ilişkin düzenlemenin iptal istemini esastan görüşerek karara bağlayacak. Görüşmenin yarın yapılması bekleniyor. LGS giriş belgeleri erişime açıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın giriş bilgileri erişime açıldı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: OECD, Avrupa İmar Bankası ve Amerikalı bankalar Türkiye ekonomisinde yavaşlama bekleyerek büyüme tahminlerini aşağı çekti. Trump yönetimi zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ana ticaret ortaklarından ithal edilen ürünlere en az %10 gümrük vergisi önerdi. Hindistan Merkez Bankası altın sattığı yönündeki iddiaları yalanladı, fiziki stokların değişmediğini açıkladı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
3: Hilful Fudul, İslam öncesi Arabistan'da Mekke'de kurulmuş bir adalet ve yardımlaşma teşkilatıdır. Anlam olarak Erdemliler Antlaşması olarak tanımlanabilir. Mekke'de zulme uğrayanların hakkını savunmak ve mazlumlara yardım etmek amacıyla kurulmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de genç yaşlarında bu topluluğa katılmış ve ilerleyen yıllarda bu anlaşmayı överek böyle bir oluşuma çağrıldığında yine katılacağını söylemiştir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
4: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek, sana gelecek.
5: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Reklam.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
7: Cam balkonda şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam balkonun adı, soyadı.
12: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. Tüm hesapların takibinden ücretsiz POS kurulumu ve linkle ödeme almaya kadar işletmelerin finansal yönetim çözümleri tek uygulamayla Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.
13: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Cam Balkon'da şimdi 12 taksit fırsatı.
8: Albert Genau. Cam Balkon'un adı, soyadı.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
13: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: bir toptan birini kazanma şansı.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Bambi'den çift kişilik yatak alan herkese Mogi Soft uyku seti anında hediye.
0: Nazarlar değmesin.
5: Bir reklam.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Radyo 7.
9: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Telden Ebruli'ye devam ediyor.

hikayeler, romanlar değil mi? Bir başka keyifli ve güzel olurlar. İşte o şarkılardan biriydi. Murat Kekili yorumuyla Radyo 7'de dinledik ve devam ediyoruz. Sevgili canlar, kimine güvenebildiğin için sonsuz huzurlusundur. Kimine de artık güvenmemen gerektiğini öğrendiğin için o da çok büyük bir huzur. Ya bir kez daha olsa, tekrar olsa Allah muhafaza.

keşke son bir kez daha sesini, nefesini duysam ve keşke bir defa daha sarılabilsem dediğimiz o kadar çok insan var ki yüreğimizde yaşayan. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Rabbim hiç kimseyi sevdiklerinin yokluğuyla imtihan etmesin. Bazıları da varlığıyla imtihan oluyor biliyorsunuz. Onu da unutmamak lazım. Aşk Allah'a.

güzel anlatmış şarkıda. Bir daha da gelmez. Geçen geçiyor. Yani ömürden gidiyor. O yüzden geçen geçerken anı yakalamak, anın en güzel anını en mutlu hale çevirmek.

keyifli bir şarkı olmuş değil mi? Böyle eğlenceli de ama sözler de güzel. Aysel Yakupoğlu Radyo 7'deydi. Şimdi şöyle bir hava nasıl oralarda diyelim. Nasıl oralarda havalar efendim? İyi mi? Biraz bahsedersiniz. Biliyorum, mesaj vakti geldi. Hadi bakalım sizler de mesajlarınızı göndermeye başlayınız. 0507-977-0101'den hemen gönderin gelsin mesajlarınızı. Ben de bol bol okuyayım ve öğrenmiş olayım. Bakalım nerelerde nasılmış hava.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Reklam.

0: da 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para para hediye. Üstelik para paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
5: Harika bir pas. Şimdi potaya doğru yükleniyor. Yükseldi. Smaç geliyor. Derken Vodafone'lu Alperen'den inanılmaz bir blok. Uhuhu, müthiş bir zamanlama. İnanılmaz bir blok. Sahanın lideri benim diyor.
6: Evet Murat. Sahanın yeni bir lideri var artık. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen bağımsız ölçümlere göre en geniş 5G kapsaması Vodafone'da.
5: Vodafone.
7: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
10: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
11: Yoksa sorun değil.
10: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
12: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
13: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
2: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
3: Bana göre yenilikçi olmalı.
4: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
5: Bana göre vizyoner olmalı.
6: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
7: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
8: Sağlam bankacılık.
9: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda Bir Terakki Hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.
10: Baba, bu ne bayramı?
11: Babacığım, bu 24 yıl sonra gelen gururun, futbolun bayramı.

0: 24 yıl sonra gelen futbol bayramına Arçelik'le tam kadro hazırız. Bugün bayram.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Her Tel'den Ebruli'ye devam ediyor.

devam etmeyebilir. Başka bir zamana kaldığında, ötelendiğinde, ertelendiğinde, öyle değil mi? Efendim, devam edelim güzel mesajlarınızla. Hemen Serkan Kaya'nın bu güzel eserini, özellikle hemen ilk başta gelen sevgili Pınar, senin için ve sevdiklerin için dinlettim. Şimdi de sevgili Aysu ve Dolunay, sizin için Derya Bedava.

0: çiçek günleri.
1: Yurdun dört bir yanından böyle güzel güzel mesajlar ve hava durumunu şöyle öğrenmiş olacağız. Çorum merkez mesela hava güneşliymiş efendim orada. Selam olsun Çorum'da dinleyen bütün sevgili dinleyenlerimize. Kırıkkale'den Yılmaz Ürün burada da demiş sabah yağmur yağdı. Hava bulanık şimdi demiş.

0: şöyle görüyorum, Osmaniye'den Fatma şu anda çok güzel bir de fotoğraf göndermiş. Yaz havası var demiş, tam yaz havası. Balkonda eşimle kahve içiyoruz ve sizi dinliyoruz. Kolay gelsin size de efendim, afiyet olsun. Ferdi Özbeyen'den bir eser gönderiyorum. Kabul buyurun, kahvenize, sohbetinize, muhabbetinize eşlik etsin inşallah. Afiyet olsun, yarasın nur olsun. Antalya'dan servis kaptanı Coşkun, Benhan Hanım demiş, iyi yayınlar, sıcaklık 30 derece, 07C 2566, servis kaptanı tüm servis kaptanlarına armağan olsun.
1: Ne söylesen, ne beklesen, yaradandan ya da kaderinden.

0: havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Reklam.

0: iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
1: 1-2-3 Migros Yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Yemek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros Yemek. Migros uygulamasında.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Vakıf katılımdan işletmelerin e-yönetim platformu Paket. E-faturadan e-deftere, tüm e-belge uygulamaları ve mali müşavirlere özel ücretsiz portal hizmetiyle işletmelerin çözüm ortağı Paket. Üstelik ücretsiz kullanım ve bin kontör hediye. Vakıf katılım. Ortak geçmiş, ortak gelecek.

0: Türkiye'nin ilk kamu katılım bankası 11 yaşında. Ziraat Katılım. Paylaştıkça daha fazlası.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: ve Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: CHP'de butlan kriziyle başlayan savaş sürüyor. Özgür Özel'in grup toplantısına Kılıçdaroğlu'ndan cevap gecikmedi. Önümüzdeki salı günü CHP meclis grubu kürsüsünde bu kez Kılıçdaroğlu olacak. Bursa'nın İnegöl ilçesinde dolu ve sağanak hayatı felç etti. Yıldırım isabet eden 6 koyun öldü. Bolu'da şimşekler geceyi aydınlattı. Trabzon-Bayburt karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Giresun-Bulancak ilçesinde ise heyelan riski nedeniyle 33 konut tahliye edildi. Türkiye'de israf korkunç boyutlara ulaştı. Her yıl 200 milyon ton gıda çöpe atılıyor. İsrafta başı taze meyve ve sebze çekiyor. Ülkemiz ekmek israfında da dünyada 3. sırada. İstanbul Zeytinburnu'nda düğün hazırlıkları yapan İdil Keten kendisini doktor olarak tanıtan şahsın evine gitti, botoks yaptırdı. İddiaya göre yanlış enjeksiyon nedeniyle göz kapağı düştü. Hayatı kabusa dönen genç kadın şikayetçi oldu. Teknoloji dostluk kavramını da değiştirdi. Gençlerin yeni sırdaşı yapay zeka. Dertler, üzüntüler ve korkular artık yapay zeka ile paylaşılıyor. Ancak bu durum yeni sorunları da beraberinde getiriyor. Reha Muhtar Bodrum'da hayatını kaybetti. 66 yaşındaki Muhtar kalp yetmezliği nedeniyle önceki gün hastaneye kaldırılmıştı. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 40 yaş üstü oyuncular arasında turnuvada 6. kez 41 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo da yer alacak. Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaeli Spor 23 yaşındaki defans oyuncusu Uğur Kağan Yıldız'la 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya Spor AŞ Başkanı Rıza Perçin, Mali ve Seçimli Genel Kurul kararı aldıklarını ve aday olmayacağını açıkladı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.965 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 45.96, euro 53.36. Gram altın 6.561 lira, Brent petrolün varil fiyatı 100 dolar civarında.
0: Halkbank'ın katkıları.

0: Otokratik.
1: Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Edirne, Kırklareli, Afyon, Karahisar, Adıyaman ve Diyarbakır çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın Ankara 28, İstanbul 32, İzmir 31, Mersin 27, Trabzon 23, Kars 19 ve Mardin 30 derece olacak.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
0: Otopratik.
3: Burası Radyo 7.
4: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
1: İstanbul genelinde şu dakika itibarıyla trafik yoğunluğu %67 seviyesinde. D100 Sefaköy Florya yönünde sol şeritte araç arızası var, bir şerit trafiğe kapalı. D100 Haramidere yan yol Beylikdüzü yönünde sol şeritte araç arızası söz konusu, bölgeye ekip sevk edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler çok yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise yoğunluk Anadolu'ya geçişlerde yaşanırken Avrupa'ya geçişlerde trafik akıcı ilerliyor.
4: Arvento yol

Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak. Reklam.

0: Didi bu yaz çok havalı.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Güzel ve iddialı. Didi bu yaz çok havalı.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Hedefe ulaştınız.
4: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.

0: 3 Migros yemek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros yemekte ilk siparişine tam 300 TL indirim. Migros yemek. Migros uygulamasında.
1: Bir reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: Reklam.
4: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

gözyaşlarının, acıların hesabı birileri tarafından sorulur. Kişisel değil tabii ki yani. Efendim devam edelim şu güzel şarkıları birbiri ardına yine sevdiklerimize ve sizlere armağan etmeye. Afyonkarahisar'dan Yusuf Göçer, 26 derece demiş, çok güzel. Yaz geldi inşallah, çok şükür. Çok teşekkür ediyorum efendim, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Sıradaki eseri çıkmazda olanlara gelsin demiş Serhat Hollanda'dan. Güneş kayıp demiş, yağmurlu. Güneş bazı bölgelerde evet kayıpmış, öyle söyleniyor. Bulanlar var ama, görenler var, onu söyleyeyim. Yani tamamen kaybolmuş değil çok şükür.

güvenmek öylesine önemli ki insan hayatında, hepimizin hayatında. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdığında, ki olmayacak diye bir şey yok, olmasın da tabii ki temennimiz, ama birçok kişi yaşıyor bunu. Güvendiğimiz dağlara karlar yağdığında en güzel çare dağ ile karı, evet, baş başa bırakmak. Tek çözüm.

0541-577-0101'den gelen mesajlarla devam edelim. İyi yayınlar. Erzincan dinliyor sizi demiş. Hava yağmurlu, bulutlu, dolu var ama ara ara demiş. Tabii ki yer yer onun, gök onun. Kurban olduğum Rabbim nasıl dilerse güzel olur kesinlikle. Kolay gelsin Van'dan Özlem. Hava çok güzel, bisiklet turuna çıktım. Kulağımda Radyo 7, zihnimde Veysom'la gelecek olan mutlu günlerin hayali. Kavuş

şimdi şöyle bir bakıyorum. Cemal Bey, Yasemin Yıldız'dan bir eser demiş. Güzel havanın eşliğinde çok güzel olur ben alalım demiş. Tamam peki, demek ki hava çok güzel. Selam olsun Yasemin Yıldız'ı hemen dinlemeye başladık bile şu anda. Mersin Yaylası'ndan eşim Özlem Dirlik, Aydın Dirlik'ten sevgiyle selamlar demiş. Armağan ediyoruz, peki gönderelim. Tır kaptanı Defne Kaptan'dan sizlere selam olsun. Ayrıca meslektaşım, ayrıca eşim Ayhan'a armağan ediyorum demiş. Hemen gönder.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: OECD, Avrupa İmar Bankası ve Amerikalı bankalar Türkiye ekonomisinde yavaşlama bekleyerek büyüme tahminlerini aşağı çekti. Trump yönetimi zorla çalıştırma iddiaları nedeniyle ana ticaret ortaklarından ithal edilen ürünlere en az %10 gümrük vergisi önerdi. Hindistan Merkez Bankası altın sattığı yönündeki iddiaları yalanladı, fiziki stokların değişmediğini açıkladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Reklam.

0: işime bak.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Mutlu yıllar mutlu akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
9: Bir numara mutlu akü. Yollarda hep bir numara.
8: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Mutlu akü bir numara.
10: Migros'ta hediyeli günler başladı. 4-6 Haziran tarihleri arasında çamaşır sularında 3 al 1'i hediye Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
11: Koç topluluğu 100 yıllık yolculuğunu doğup büyüdüğü Ankara'da Ankara halkıyla birlikte kutluyor. Bu özel yılda Ankara'ya bir sergi, bir konser ve birlikte yaşanacak unutulmaz anlar armağan ediyor. Vehbi Koç Ticaret Evi Muasır Medeniyet Yolunda bir terakki hamlesi sergisi ve Megastar Tarkan konseriyle kutlayacağımız 100. yıl etkinliklerimize davetlisiniz. Detaylar için koç.com.tr.

0: seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telden Ebruli'ye devam ediyor.
3: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

Şimdiki aklınla yeniden başlayabilseydin her şeyi, pişmanlıkların olmazdı bugünkü kadar. Doya doya gülmeleri zaten unuttun. Ve sevmeleri ve sevilmeleri seneler nasıl da su gibi aktı. Hatırası bile öyle uzak ki, başını koyup da bir omuza güzel şeyler duymayalım çok oldu. Lanet olsun. Varsın kimseler bilmesin hayatta mısın? Ah bu şarkıların gözü kör.

Ağaçlar Ayakta Ölür çok güzel bir şarkıdır. Fatih Kısaparmağı dinledik ve tüm sevenlerine özellikle armağan edelim. Şu an neredesiniz? Yollarda mısınız? Trafikte. Tez zamanda açılır ve inşallah ulaşmak istediğiniz yere. Yani birçoğunuz evinize ulaşmaya çalışıyorsunuz, ulaşırsınız.

İnci Mercan'dan da bir Nilüfer şarkısı dinledik. Böylelikle iki güzel Nilüfer şarkısı dinlemiş olduk bugün sevgili Can Bağları. Ve devam edelim. Şimdi gördüğüm kadarıyla Sinan Bey ve Emin Bey kolaylıklar dilemişler. Teşekkür ediyorum. Sizin için İsmail Hatunsaray.

keyifli bir programdı. Teşekkür ederiz. Ne güzeldi. Katılımlarınız da çok güzeldi. Mesajlarınız da ve devam edelim. Bir iki tane daha okuyalım. Hayırlı yayınlar. Nasılsınız demiş, çok şükür. Turgutlu'dan Hatice, Uşak'taki Sarı ailesi ve İzmir'deki Erdem ailesini için demiş. Yayınlar mısınız? Hemen gönderiyorum. Erbaa İkizce köyünden selamlar. Yağmurlu hava, sizin şarkılarla hayat devam ediyor demiş. Güneşimiz. Eser teyzem, Şerife Kolcu, annem Fadimeciğim ve sizlere gelsin, selam olsun demiş. İkizce köyünden Hatice Polat, çok selam olsun efendim. Tüm İkizce köyündeki şu an bizi dinleyen herkese armağan ederim. Başta Hatice Polat ve saygıdeğer annesine armağan etmiş olalım. Bugünlük de bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli, sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: Havasını değiştiren gümüş suyu halı her telden Ebru'yu sundu. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
4: Garaj 1-2-3 Migros Emek 1-2-3. Heh, şimdi oldu. Migros Emek'te ilk siparişine tam 300 TL indirim.
3: Migros Yemek.
4: Migros

Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.

Ne yaparsak yapalım bazı şeyler olmuyor ve kabulleniyoruz. Hoş geldik. Radyo 7'de Murat Çetin'le kum saati başladı. Hepimize mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam diliyorum. En güzel şarkılarla huzurlarınızda olacağız.

Kendinizi yorgun hissediyorsunuz. Birçoğunuz öyle değil mi? Fiziksel değil, zihinsel olarak. Çünkü düşünmek en ağır yüklerden biridir. Hayatta bazı şeyleri düşünmemek size mutluluk verebilir sevgili dinleyenler.

Birine fazla sabrettiniz, düzelir dediniz ama değişmedi. Çünkü değişmeyen şey her zaman aynı kalır. Rahmetli İbrahim Erkal bizlerle birlikte, dediğim gibi istemiş olduğunuz şarkılara yer veriyoruz bugün. Antalya'dan sevgili Gökhan İbrahim Erkal, unutulur mu şarkısını rica ediyorum. Yoldayım, kulağımda sizde diyor. Mesafe sadece rakamlardan ibaret, öyle değil mi? Bu güzel şarkı senin ve sevdiklerin için geliyor.

Erzurum'dan Leyla selamlar diyor. Erzurum'un ayazında sesinizle ısınıyoruz. Bizim için Sezen Aksu son bakış çalar mısınız? İşten bir selam, her soğuğu kırar öyle değil mi? Seçtiğiniz şarkı muhteşemdi. Hep beraber dinledik. Bir Sezen Aksu daha isteğimiz vardı. Onu da okumuş olalım. Çok sevdiğim bir kadın var. Ben de ona armağan etmek istiyorum. İsmi Azra diyor. İnşallah dinlemişsinizdir. Evet, İstanbul'dan Mert'in istemiş olduğu Ahmet Kaya yorumuyla yolculuğumuz devam ediyor. Yoğun bir günün ardından sizleri dinliyoruz. Ahmet Kaya'dan Hep Sonradan şarkısını rica ediyorum diyor. Yorgunluğunuzu paylaşıyorsunuz. Ruhunuza iyi gelecek bu güzel şarkıyı da bizler de sizlere armağan edelim.

0: devam edecek.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
3: Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Malatya Gölbaşı yolunun 0 ila 1. kilometreleri, Antalya Isparta yolunun 0 ila 3. kilometreleri ve Ermenek Mut yolunun 15 ila 39. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Güvenli sürüşler, iyi yolculuklar diliyoruz.
2: Ekspertizse Dynobil'e.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Murat Çetin'le Kum Saati devam ediyor.
4: Şimdi sıradaki şarkı

0: Manisa'dan Vedat selamlar diyor. Mesai bitti, eve geçiyoruz. Rafeter Roman'dan Direniyorum şarkısını sadece kendime armağan etmek istiyorum demişsiniz. Yolun sonu her daim huzura çıksın inşallah Vedat Bey. Bir Rafeter Roman isteğimiz daha olacaktı. Kayseri'den İsmail, canından çok sevdiğim eşim Tuğba için diyor. Sizlere de armağan etmiş olalım bu güzel eseri. Evet, Eskişehir'den Ebru Öğrenci Kenti'nde sizleri dinleyen tüm öğrenci kardeşlerime Orhan Ölmez ve Sibel Can'dan Su Misali'ni istiyorum. Çalarsınız bizleri çok mutlu edersiniz demişsiniz. Tabii ki bugün, çünkü sizin gününüz. Ayrıca Manisa'dan Gizem, Radyo 7 dinleyip de keyif alan herkese armağan olsun diyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Şanlıurfa'dan Halil akşam kahvesine sizinle eşlik ediyoruz. İbrahim Tatlıses ve Ebru Gündeş düeti Seni Sevmediğim Yalanı bizler için dinletirseniz çok seviniriz. Radyo ediliyor. Elbette ki. Bugün istemiş olduğunuz şarkıları dinliyoruz sevgili dinleyenler. Ayrıca Radyo Ede ailesi, ben tır şoförüyüm, gün boyu severek sizleri dinliyorum. İyi ki varsınız, yoksa bu yollar çekilmez diyor. Biricik eşim Sanem'e gelsin, onu çok ama çok seviyorum denilmiş. Rabbim yolunuz açık eylesin, kazadan beladan sizleri korusun.

Şu an birine karşı eskisi gibi hissetmiyorsun. Ama bunu kendine bile söyleyemedin. Çünkü kabul etmek bir şeyin bittiğini anlatır ve insan en çok bunu geciktirir.

Aydın'dan Selin, İpek Karabayır'dan İnce Misali'yi çalar mısınız? Balkonda sizleri dinliyoruz. Tüm komşularıma da armağan olsun demişsiniz. Hemen ardından Sivas'tan Yiğit, akşamında sesiniz yankılanıyor diyor. Koray Avcı'dan Unutamam adlı şarkıyı Dünyalar Tatlısı evladım Ahmet'e armağan ediyorum. Şu anda kendisi İstanbul'da okumakta diyor. Rabbim tüm öğrenci kardeşlerimize de zihin açıklığı versin. Van'dan selamlar Serkan Çılgın, Tülay Çılgın ve Zeynep Kurt için istiyorum demişsiniz. Koray Avcı bizlerle.

konuyu fazla düşünüyorsunuz, aynı yerde dönüp duruyorsunuz. Ama bazı soruların cevabı inanın düşündükçe değil de bıraktıkça gelir.

Muğla'dan Deniz, iyi akşamlar. Marmaris'ten selamlar diyor. Keyfimize keyif katan bir yayınız var. Emekleriniz için çok teşekkürler. Murat Göğebakan'dan Gelmiş Bahar şarkısını çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Adana'dan Burak, Tundu Arar'dan Mutlu Ol Yeteri istiyor. Her akşam olduğu gibi yine aynı frekansta. Tüm sevenler armağan olsun demiş seçmiş olduğum şarkı. Öyle olsun bakalım. Tüm sevenler adına teşekkürler. Fransa'dan Sonnur, Cevat ve Muazzez Önel için çalar mısınız diyor. Tabii ki çalarız. Sizlere de armağan olsun. Kahramanmaraş'tan Hayriye, babama armağan etmek istiyorum. Onu çok özledim. Ömer küçük babam, seni çok seviyorum diyor. Bunda arar bizlerle.

Kendinize güvenmek istediniz, içinizden geldi ama küçük şeyler sizi durdurdu. İşte o küçük şeyler asla küçük değildir. Balıkesir'den Merve Yıldız Osmanova ve Levent Yüksel Yalan şarkısını aileme, kendim için istiyorum ve Radyo 7 dinleyenlerine de armağan olsun demişsiniz. Hemen ardından Konya'dan Ömer'in istemiş olduğu şarkı Burcu Güneş Oy Beni Vurun Vurun. Yolculuk esnasında sizleri dinliyoruz, çalarsınız bizleri mutlu edersiniz demişsiniz. Malatya'dan Merve hayat arkadaşım Mustafa için istiyorum demişsiniz. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Hatay'dan İrem, sizsiniz bizlere umut oluyor abicim, iyi ki varsınız diyor. Hakan Altun'dan gönül yarasını tüm Hataylılara armağan etmek istiyorum demişsiniz. Çanakkale'den Kerem, şehitler diyarından saygılar sevgiler güzel abicim. Simge'den Sen Ağlama şarkısını rica ediyoruz. Dünyalar tatlısı kuzum Merve'me armağan olsun diyor. Balıkesir Kepsut'tan Osmaniye Mahallesi'nden Arif Özgür. Tüm radyo yedicilere ve Balıkesir'e armağan olsun diyor. Konya'dan sevgili Mehmet tüm radyo yedi dinleyenlerine armağan etmiş. Bu güzel eseri beraber dinleyelim.

Evet, birine karşı mesafe koyuyorsunuz. Sebep büyük değil ama yeterli. Çünkü insan küçük şeylerle ne yazık ki uzaklaşıyor.

0: fayda et.
1: Isparta'dan Ahmet selamlar diyor. Gül kokulu akşamlarınız olsun. Görmedim şarkısını rica etmişsiniz sen gibi. Evet, ustabaşımıza armağan etmek istiyorum diyor. Çalışmaktayız. Allah kolaylıklar versin. Bolu'dan sevgili Elif, Doğan'ın ortasından saygılar, sevgiler. Zara'dan Beni Kaybettin Artık adlı şarkıyı rica ediyorum sizlerden diyor. Kayseri'den Hikmet Kahraman, kızım Selin'e armağan olsun demişsiniz. Zara'nın bu güzel eserini hep beraber can kulağıyla kulak verelim.

Nedir Neden Tarık, Sınır Kenti'nden her akşam kulağımız sizde. Rubatu'dan 1980'i çalar mısınız? Çalarız tabii ki, neden çalmayalım. Gaziantep'ten Esra, şimdi senin dinlemek istediğin şarkıya kulak veriyoruz. Antep'ten selamlar, sohbetiniz harika. Yüreğin Yansın şarkısını çalarsanız, gönlü yaralı tüm dinleyenlere benden armağan olsun.

Malatya'dan Kadir, Ferdi Tayfur, Acılar şarkısını istiyoruz. Sakarya'dan Buse, yine Ferdi Tayfur'u Acılar şarkısını istemişsiniz. Tüm mesai arkadaşlarım için gelsin diyor. Afyon'dan Metin, yolda olanlar için Ferdi Baba'dan Acıları dinleyebilir miyiz abicim? Memleketim Sinop'a sevgiler, Derya Hanım da aynı şarkıyı bizlerden istemiş. Türkiye'nin en kuzeyinden saygılar, sevgiler diyor. Mardin'den Cemil, Ferdi Baba'dan herhangi bir şarkıyı armağan eder misiniz tüm Mardin halkına demişsiniz. Elbette ki ederiz, tüm Ferdi Tayfur hayranlarına bu güzel eseri gönderelim.

Uşak'tan Filiz Hanım, akşama o kadar güzel yakışıyor ki sesiniz. Çok teşekkürler. Tuğba Özerk, Acı Hatıraları dinlemek istiyoruz demişsiniz. Giresun'dan Nilay, Karadeniz'den sevgiler, selamlar. Karadeniz denince akla Selçuk Balcı gelir ve Anlatamam Derdimi şarkısını rica ediyorum diyor. Sizlere armağan etmiş olalım. Gaziantep'ten selamlar, eşim Rabia için rica ediyorum deymiş. Mehmet Çay, Erzincan'da olan eşim Durdu Demir için bir eser demiş. Onu çok sevdiğimde iletin diyor. İletin.

Evet, bir programın daha sonuna geldik sevgili dinleyenler. Allah nasip kısmet ederse yarın yine aynı saatte Radyo 7'de tekrardan huzurlarınızda olacağız. Murat Çetin'le Kum Saati gider, Kaan Özdemir sizlerle birlikte olur. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Artık şunu söyleyebiliriz. Bir yaz gecesinden herkese merhaba. Yaz mevsimine alışıyoruz. Yavaş yavaş sıcaklıklar yükseliyor. Burası Radyo 7, hafta içi her gece olduğu gibi bu gece de 22'den gece yarısına ben Kaan Özdemir, Kaan'la Gece Ses Ver'de huzurlarınızda olacağım. Harika şarkılar duyacaksınız. Hoş geldiniz.

güzel bir şarkı ama yine de bile bile bize vereceği tüm hasarları, tüm acıları bile bile bu aşkın içine kendimizi yuvarlıyoruz değil mi? Belki çok fazla kötü tecrübe yaşadıktan sonra çekimsel kalıyoruz ya da bu defteri kapatabiliyoruz gibi geliyor bana. Yaz mevsimi çok güzel değil mi? Yaz mevsiminin kokuları, renkleri, meyveleri, her şeyi çok güzel. Ama hiç merak etmeyin, birkaç hafta sonra sıcaklıktan şikayet etmeye başlarız. Bu gece de mesajlarınızı bekliyorum. Fakat bize daha önce mesaj gönderme imkanı olmamış ya da çekimsel kalmış dinleyicilerimizin mesajlarını özellikle bekliyorum. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edebileceksiniz.

0: Kimi ağlıyor, kimi gülüyor. Satsam mı yoksa kaçsam mı?
1: Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Doğduğuna pişman olmak diye bir deyim var değil mi? Doğduğuna pişman olmak. Neden insan bu noktaya gelir? Çünkü çevresindeki insanlar onu o kadar yorar, o kadar yıpratır ki başına gelmedik iş kalmaz. Doğduğuma pişman oldum diyebilir. Yani bu hayattan beklentisi karşılanmaz. Sürekli acı ve sıkıntı çeker. Öyle noktalara getirmemek lazım insanları değil mi? Ama önünde sonunda şunu anlıyoruz galiba. Mutluluk biraz da kendi kabuğumuza çekilmekte. Bir düşünür demiş ya, mutluluğu kendi içimizde bulmak çok zordur, kendi dışımızda bulmaksa mümkün değildir diye. Gaziantep'ten Bilge Kütahya'daki sevdiğime sıradaki parçayı armağan ediyorum. Burak onu çok seviyor diye söyler misiniz? Söyleriz tabii ki. Burak Kütahya'daki sevdiğini çok, çok, çok seviyormuş. İletmiş olduk. Burak mutlu oldun mu kardeşim? Birazdan mesajları okumaya devam edeceğiz. Hiç merak etmeyin.

0: yollar ayırsa bile.
1: Bilmiyorum fark ettiniz mi, bu şarkıları dinleyince şunu görüyoruz: biz iki çılgın sevgiliyiz, delicesine sevdalıyız. Hiç böyle akıllıca sevdim, akıllıca aşık oldum diyen var mı? Yok, ben rastlamadım. Hatta güzel de bir söz vardır: başa aşk gelince akıl tatile çıkarmış derler. Bizde akıl tatile çıktı mı artık yapacak bir şey yok, değil mi? Tamamen gönlümüze teslim ediyoruz kendimizi. Bakalım sonumuz ne olacak diye düşünüyoruz. Herkes bu maceraya çıkmak için can atıyor bu arada. Çünkü tatlı geliyor sevmek, sevilmek. Hayat daha güzel geliyor gözümüze. Kaan abi, arkadaşlarla İzmir Ödemiş'te senin şarkılarını dinliyoruz demiş Arda. Arda, hem sana hem arkadaşlarına selamlarımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Güzel bir yaz gecesinde bu şarkıları dinlemek keyif veriyor, değil mi? Her daim seviliyorsun Kaan abi. Kırşehir'den yazıyorum. Bizim için de güzel bir şarkı gelir mi diyor Ali kardeşim. Gelmez mi? Hani ben...

Hani güzel bir ifade vardı, insan bir kere genç olur ama ne kadar süreceği size bağlı diye. Gerçekten hoş, kulağa hoş geliyor. Hayatı boyunca genç kalan, genç hisseden insanlar var çevremizde, ne mutlu onlara. Bir de tam tersi, yaşlı doğup daha da yaşlanan insanlar var. Ne demek istiyorum? Hani doğduğunuz ev kaderinizdir derler ya, öyle bir aileye doğarsınız ki daha küçük yaşlarda kavga, gürültü, olumsuzluklar, erken yaşta büyümek zorunda kalırsınız. Roller değişir, siz anne baba gibi davranmaya başlarsınız kardeşlerinize, annenize, babanıza ve o çocukluğu, gençliği hiç yaşamadan hayat ilerler. Vardır böyle hikayeler. Kaan Bey iyi yayınlar, Denizli'den Mustafa. Ben sıradaki parçayı Can eşim Emel'e armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Aksaray'dan Mustafa, canım eşin can yoldaşım için Derya Bedavacı'dan bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Listemizde var ama gelin önce Sezen Aksu'yu dinleyelim.

Hayatı anlamlı hale getirmek bizim ödevimiz, görevimiz. Çünkü çok büyük bir boşluğa düşüyoruz bunu başaramazsak, değil mi? Bize iyi gelecek insanlar gelsin, onları davet edelim hayatımıza. Bize iyi gelmiyorlarsa gelmesinler, oldukları yerde kalsınlar diye düşünüyorum. Ve tabii ki biz tüm kötü olasılıkları düşündükten sonra, tüm kaygıları derinden yaşadıktan sonra bunu tekrar tekrar düşünmeye gerek var mı? Ya biraz rahatlamaya ihtiyacımız var, öyle değil mi? Ne olacaksa zaten olacak. Biz 8 milyarda bir bu dünyada neyi değiştirebiliriz ki bizim aleyhimize gerçekleşecek? Biraz da böyle düşünmek lazım diye düşünüyorum. Rahatlamak için. Şanlıurfa'dan selamlar, ben İsmail. Sıradaki şarkıyı Remzi'ye armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Balıkesir Sındırgı'dan selamlar İsmail Akçan. En güzel geceler senin olsun. Her zaman seninleyiz Kaan demiş. Teşekkür ediyorum. Abi Maltepe'den Elif de güzel bir parça armağan eder misiniz? Asım ben demiş. Asım ve Elif için de çalacağız. Bu arada yeni dinleyenlerimizle tanışmak istiyoruz. Özellikle İstanbul biraz sessiz kalıyor. İstanbul'dan özellikle dinleyenlerimle tanışmak istiyorum. Hangi ilçeden dinlediğinizi de yazın. Sıradaki şarkıları sevdiklerinize armağan edin, olur mu? Sezen Aksu'dan sonra gelin programımıza Sibel Can'la devam edelim. Yine çok sevdiğimiz şarkılarından biri şimdi radyolarınızda.

Evlenmek de aslında mutluluğun bir parçası diye düşünmek lazım. Sadece ruhumuzun gıdıklanması, kalbimizin tatmin olması, yüzümüzün gülmesi değil mutluluk. Bazen kendimizle barışmak, bazen sorunlarımızla barışmak. Ki onlarla belli bir noktadan sonra tanıdık haline geliyoruz. Yani arkadaş, dost olmasak da her gün yüzlerini gördüğümüz için bize tanıdık gelmeye başlıyor sorunlar, o dertler. Onlarla birlikte de yol yürüyebiliyoruz. Onları sevmesek de, öyle değil mi?

düşünür demiş ya biz de düşünelim diye. Bu dünyada sana ait hiçbir şey yokken neyi kaybetmekten korkuyorsun? Aminler, çok doğru laf. Ama dünyayı ben biraz... Düğün salonundaki düğüne benzetiyorum. Birkaç saatliğine oradayız ama masaya pasta limonata gelmeyince bir telaş içinde ya bu masaya pasta limonata gelmedi derdini düşünüyoruz. Düşüyoruz. Oysa ki bir saat sonra orayı terk edeceğiz. Yani biliyoruz aslında orada baki değiliz, önemli değil ama yine de ona sahip olmak istiyoruz. Çok garip değil mi? Abi hayırlı geceler, İstanbul'dan yazıyorum. İstanbul Başakşehir'den Mustafa eşim Tuğba'ya güzel bir aşk şarkısı istiyorum. Şimdiden teşekkürler. İstanbul ses ver dedik. İstanbul ses verdi. Abi İstanbul Tuzla'dan Yasin, sıradaki parçayı öncelikle sana, sonra da sevdiğim Bursa'da bizi dinleyen Emine'ye armağan ediyorum demiş dinleyicimiz. İstanbul Üsküdar'dan Seçil, Eskişehir'de bizi dinleyen Barış Ataş'a en azından bir selam gönderebilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle göndeririz, siz hiç merak etmeyin, olur mu? Ve çok sevdiğimiz bir şarkıyla devam edeceğiz şimdi. Müslüm Gürses deyince aklımıza gelen ilk şarkılardan bir tanesi.

0: Yahu bu aşıklar neymiş böyle, aklı yok, fikri yok, gözü kör, kulağı duymaz, eli tutmaz, ayağa gitmez. Aşk insanı böyle perişan hale sokuyor. Aslında katılıyoruz bu düşüncelere. Aklı başında bir aşık olmaz diye düşünüyoruz. Bazen insanlar sizi sevmediğinden değil, başka şeyleri daha çok sevdiklerinden sizi ikinci plana atarlar. Sizi de severler, samimi davranırlar ama onların ilkeleri vardır, prensipleri vardır, hayatta başka değer verdikleri vardır. Bu bazen aile olur, bazen iş olur. Onlara da saygı duymak lazım. Ne diyelim şimdi? Onlar da kendine göre haklı. Gambiye merhaba, Gebze Kocaeli'nden Serkan sıradaki parçayı 112 acil sağlık çalışanlarına armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle, biz de size hayırlı vazifeler dileyelim. Sakarya'dan Emine sıradaki parçayı çok sevdiğim Nagihan ablama, kankam Cihan Hanım'a armağan ediyorum. 412 vardiyasında dinliyorlarmış bizi emekçi kardeşlerimiz, emekçi kadınlarımıza ayrıca bir sempatimiz var. Onlara değer veriyoruz. Bu şarkı onlara gelsin.
1: Bu akşam içimde

Üstadın da söylediği gibi tatlı dile güler yüze, iyiliğe, merhamete, sevgiye doyulur mu Allah aşkına? Kim doyar? Kim bu kadar yeter artık başka bir şey arıyorum der, öyle değil mi? Şunu söyleyebilirim, derler ya bu evrende hiçbir şey kaybolmaz diye. Bir de çok sevdiğim bir başka söz, hani yaptığın banaysa öğrendiğin kendine, buna da katılıyorum. Çünkü ne kadar şikayet etsem de, beni ne kadar yıpratsa da, üzse de, yaptığım her şeyin dönüşünü aldım hayatta. Bana bir şeyler kattı, öğretti. Bir tuğla gibi bu duvarı ördüm ya da bir parke taşı gibi yoluma katkıda bulundu. Bunu söyleyebilirim, paylaşabilirim. İzmir'den selamlar. Sıradaki şarkı şu an uzakta olan canım eşime gelsin. 5 Haziran evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun diyor Turgay Bey. Allah kavuştursun diyelim. Nice sağlıklı güzel yıllar dileyelim. Güzel şarkıyı size de armağan edeceğiz. Bakıyorum mesajlarda sitem var, haklısınız. Birazdan bu mesaj maratonunu hızlandıralım. Ama önce gelin İbrahim Tatlıses'e kulak verelim. Bir kolunu çok sevdim.

Bu şarkıda dikkat ettiniz mi, nasıl bir detay var? Bir kulunu çok sevdim, o beni sevmiyor. Tamam, bunda sorun yok. Kalbimi ona verdim, artık geri vermiyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Hem o insanın hissettiği sevgi karşısındaki insanın onunla ilgilenmesi hoşuna gidiyor. Hem de bu kalbi vermek istemiyor. Yani karşılığını vermek istemiyor. Nasıl yakalamışım ama detayı? Bolu'dan Zeynep, sıradaki şarkıyı Can Padem, Güzel Kızım Azra için istiyorum. Teşekkürler.

Er, Ankara'dan Murat. Bugün doğum günü olan eşim papatyama armağan ediyorum, teşekkürler demiş. İyi ki doğdunuz diyelim, sağlıklı, güzel, mutlu yıllar dileyelim, bu şarkıyı da size armağan edelim.

Genelde öyle oluyor değil mi? İlk önce karşımızdaki insana kızıyoruz, sonra öfke oklarını kendimize batırmaya başlıyoruz. İşte ben ne akılsızım, niye böyleyim, niye güçsüzüm diye aslında baktığınız zaman hemen hemen herkesin başına geliyor. Yani kendimizi bu kadar da haksızca eleştirmeyin. Bolu'dan Hasan, şu anda eşim Sema ile sizi göl kenarında dinliyoruz. Bolu'da Abant var, Gölcük var, çok güzel bir yer. Bir hayli göl var değil mi? Göller yöresi de vardı yanlış hatırlamıyorsam. Coğrafyam iyiydi ama unuttum, yaş ilerliyor. Mersin'den Ela hemşire, sıradaki parça Şehzadelerim için gelebilir mi? Ayrıca anneliğin sadece doğurmak olmadığını bilenlere gelsin güzel aileme. Doğru mu okudum bilemiyorum. Mesajlar bazen karışık olabiliyor. Teşekkür ediyoruz.

ne güzel bir şarkı. Neler neler düşündüm var ya dinlerken bu şarkıyı. Öncelikle şunu düşündüm. Hayat bir oyunsa kuralları sürekli değişiyor ama kimse bize kuralların değiştiğini söylemiyor. Farkında mısınız? Biz kendimiz keşfedersek bu yeni kurallara göre yeniden pozisyon oluyoruz ve bu oyunu oynamaya devam ediyoruz. Bu birincisiydi bu şarkıyı dinlerken düşündüğüm. Diğeri de şuydu. Yani fedakarlık yapmasak da, kurtarıcı olmasak da, alttan alan, merhametli olan hep biz olmasak da, affeden biz olmasak da birileri bizi sever ve sevmeli. Neden bu rolleri gönüllü olarak üstleniyoruz biliyor musunuz? Bana sorarsanız. Ne kadar iyi bir insan olduğumuzu kanıtlayalım ve böylelikle insanlar bizi sevsin, kabul etsin diye. Bu kadar kusursuz olmak insanı çok yorar ve buna hiçbir zaman mecbur değiliz.

Sen de geceye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101 0507 977 0101.

Hatırlar mısınız öğretmenlerimiz? Cevabı yanlış bilsek de gidiş yolumuza puan verirlerdi. Hayat da biraz böyle. İlla her şeyi başarmak, sonucu erdirmek zorunda değiliz. Gidiş yolumuz da en az onun kadar kıymetli. Mücadelemiz, iyi niyetimiz, bunların her birinin bir kıymeti var verdiğimiz emeğin. Bize huzur ve mutluluk veren bir program yapıyorsunuz. İyi ki varsınız. Delice sevdiğim eşime Tülay'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor Vedat Tokmak. Teşekkür ediyorum bu güzel sözler ve mesaj için. Eskişehir'den selamlar. Neşe ve Ömer için sıradaki şarkıyı çalar mısınız? Keyifle dinliyoruz programınızı demişler memnuniyetle. Sivas'tan Emir, sabah akşam Radyo 7 dinliyoruz. Sıradaki parçayı kıymetlime armağan ediyorum demiş. Sizin için de çalacağız. Ankara'dan Geliz. Hafiften çalan bir müzik, biraz yalnızlık, biraz sessizlik. İşte sizin güzel radyonuz gece bize keyif veriyor demiş. Teşekkür ediyoruz Yeliz Hanım, size de çalalım.

Van'dan bir kardeşimiz çok güzel bir mesaj göndermiş. Abi söyler misin kötülere? Onlar bizden uzak dursunlar. İyi niyetlerimizi kullandılar. Sadece kendimizi yaşatacak kadar iyi niyetimiz kaldı. Van'dan selamlar. Sıradaki şarkı tüm demir yolu çalışanlarına gelsin. Selametle kalın. Değil mi kardeşim? Kalmadı. Bizde de kalmadı. Yani olsa dükkan senin derler ya. Ama yine bir stokları kontrol edelim. Arkadaşlar vardır belki unuttuğumuz biraz iyi niyetimiz. Onları da kullanalım değil mi? Az önce çaldık ya, iyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada diyor. İyi niyet uğruna yaşamayan o kadar çok insan var ki. Onlar bazen de dost gibi görünür. Isparta'dan Şerife, kızlarım Sare, Nefise ve eşim Emre için bir parça çalar mısınız? Çalarız, güller diyarımıza göndeririz. Bahadan mesela bu şarkıyı çalalım. Harika bir şarkı, kutupta yaz gibi. Bir gün

Hani bazı şirketler bir sözleşme yapıyorlar ya, bir işi tamamlamak için belli bir süre veriliyor. O sürede iş tamamlanmazsa tazminat devreye giriyor ya. Bence insanlarla da böyle bir sözleşme yapmak lazım. Süre vermek lazım. Mesela sana bir yıl süre veriyorum. Bu bir yılın sonunda artık seni dinlemeyeceğim. Seninle ilgili herhangi bir çaba göstermeyeceğim. O noktadan sonra kendini düzelttin, düzelttin, düzeltemedin, artık sana veda ediyorum. Benim hayatımda yerin yok. Mesela bunu diyebilsek değil mi? Ne kadar rahatlarız. Karşı taraf da kabul edecek tabii. Çoğu da kabul etmez değil mi? Düz yeden Üzeyir ben, üç oğlum ve biricik eşim için bir şarkı istiyorum. Ünzile'ymiş eşinin adı. Onu da seslendirelim. Teşekkür ediyoruz. Ferdi Tayfur'dan bir parça. Birazdan dinleteceğim, hiç merak etmeyin. Tarsus'tan, Mersin'den Tuğba, Sezen Aksu'dan bir şarkı istiyorum demiş. Aşk bahçeme gelsin. Memnuniyetle. Denizli'den İsmail, sıradaki şarkı canım eşim Teslime ve oğullarım Burak, Kaan ve Oğuz'a gelsin. Ne güzel isimler koymuşlar değil mi? Ya Kaan, her isme bu kadar mı yakışır ya? Ali Kaan, Burak Kaan. Övünmek gibi olmasın da.

şarkıyı ne zaman çalsam ve dinlesem aklıma aynı hikaye geliyor. Büyük insan deyince illaki mecaz anlamında kullanılıyor. Mecazi bir dille kullanılıyor. Büyük insan deyince hacim olarak büyük insan aklımıza gelmez ilk. Ama bir hikaye aklıma geliyor her zaman. Büyük insan nasıl olunur diye. Bu televizyonda yayınlanan bir program var. Hala yayınlanıyor mu bilmiyorum. İşte kilolu insanların zayıflama hikayelerini anlatan bir program. Biliyorsunuz pek çoğu da zayıflayamadan hayatını kaybediyor. Çünkü aşırı kilolu oldukları için kalp yetmezliği, organ yetmezliği gibi sorunlarla mücadele ederken hayatlarını kaybediyorlar. Yine böyle bir beyefendi hayatını kaybedince eşi cenaze töreninde çok güzel bir konuşma yaptı. Nasıl büyük bir insan olunur? Güzel bir örneğiydi. Dedi ki, benim eşim o kadar iyi bir insandı ki, o kadar yüreği sevgi dolu bir insandı ki, bu kadar büyük bir yürek ancak bu kadar büyük bir bedene sığardı. Bayıldım bu ifadeye. İşte büyük insan böyle olunur.

Ah, bu kaygılardan nasıl kurtulacağız? Elde edene kadar acaba başarılı olabilecek miyim kaygısı? O da beni sevecek mi? Güzel bir hayatımız olacak mı kaygısı? Tam her şey yoluna girdiği zaman ya kaybedersem kaygısı? O da bitince ya başka bir sıkıntı çıkarsa, sağlık sorunu yaşarsak? Bir ölüm kaygısı? Nereden bakarsanız bakın hayatımız bu kaygılarla geçiyor, öyle değil mi? Ve her şey olacağına varıyor. Aslında boşu boşuna kaygılanıyoruz. Doğduğumuz anda ölümü kabulleniyoruz aslında farkında olmadan. Çerkeş'ten Cengiz Han Bostancı, sıradaki parçayı arkadaşım Hayrettin'e armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Kaan Bey Nevşehir'den selamlar. Sıradaki şarkı eşim Nefesim Zafer'e gelebilir mi? Tüm dinleyenlere keyifli geceler diyor. Rübeyda Yiğit Arslan. Sizin için de çalıyoruz bu harika şarkıyı.

0: Sıradaki şarkıyı Emirhan Aşık içinde çalacağız. O da bir şarkı dinlemek istiyormuş. Şanlıurfa'dan selamlar. Mustafa ben, Kayseri'deki eşim Nagihan'a armağan ediyorum sıradaki parçayı. Yarın da küçük paşam Göktuğ'un doğum günü. Sizi çok seviyorum diyor. Biz de sizi çok seviyoruz. Paşamızın doğum günü de kutlu olsun. Kayseri'den Reyhan yazıyor. Sıradaki şarkıyı Marmaris'te bizi dinleyen Zeynep ablama armağan ediyorum diyor. Teşekkür ediyoruz. Burdur'dan selamlar. Yolculukta olan eşim Murat'a armağan ediyorum sıradaki şarkıyı. Şimdiden teşekkürler demiş. Biz teşekkür ediyoruz tüm kaptanlarımıza, yollarda bizi dinleyen tüm yolcularımıza. Kazasız belasız yolculuklar dileyelim. Bu harika Ferdi Tayfur şarkısını onlara da armağan ederim.
1: Uyku

0: da çok güzel bir şarkı değil mi? Nereden bileyim ben mutluluğu? Onları sen bilirsin. Sen bana mutsuzluğu sor, yalnızlığı sor, hasreti sor, hayal kırıklıklarını sor. Hepimizin hayatı böyle midir? Yani bir bölüm çok mutlu, çok neşeli, her şey dört dörtlük. Bir bölümse hep acı çekiyor. Bunu da doğru bulmamak gerekir ama hakikaten bazı insanların hayatı düzelmeyebiliyor. Hep sıkıntılar yaşayabiliyor. Hayattaki konumlara nedeniyle oluyor böyle şeyler. Eskişehir'den Mehmet, hep yazıyorum okumuyorsun, lütfen oku. Sıradaki parçayı arkadaşıma armağan ediyorum, o kendini biliyor demiş ve sizi dinliyor. Mehmet, mesajını okuduk, umarım gözünde bir tebessüme neden olmuşuzdur, teşekkür ediyorum. Ben Salih, Rahmi abime bir parça armağan etmek istiyorum, sizi de severek dinliyoruz demişler. Teşekkür ediyoruz değerli kardeşlerimize. Kayseri'den Ayşe.
1: Al senin olursun.
0: Mesajım birazdan.
1: Ben...

Pek çoğumuz bir gönülde yer bulabilmek için peşinatı da yatırdık. Sürekli kura çekiliyor ama henüz bize böyle bir yer çıkmadı diyebilirsiniz değil mi? Haklısınız. Bir gönülde yer bulabilmek zor değil ama istediğimiz bir gönülde yer bulabilmek bir hayli zor diyebiliriz. Çünkü istediğimiz gibi olmuyor hayat. Kafamızda idealize bir hayat var. Hem istiyoruz ki çok güzel olsun, çok yakışıklı olsun. Kalbi de çok iyi olsun, çok çalışkan olsun. Merhametli olsun, zengin olsun. Başka bir şey kalmadı zaten. Böyle bir insan daha dünyaya gelmedi. Ben Seyredin Ayşe, fabrikadan çıktım, serviste sizi dinliyorum. Sıradaki parçayı kızlarım Ela Nur, Fatma, Elif, Sena ve oğlum Umut'a armağan ediyorum demiş. İyi istirahatler dileyelim biz de size. Silivri İstanbul'dan Nadir, sıradaki parçayı eşime ve 3 kızıma armağan ediyorum. Zeynep, Zehra ve Defne için ve Radyo 7 dinleyenleri için. Çok şanslısınız Nadir ve 3 güzel kız, Allah bağışlasın. Çok mutlu olduk mesajınızdan dolayı. Çanakkale'den Serkan, bugün benim eşimle evlilik yıl dönümümüz. Geçen yıl mesajımızı okumuştunuz, lütfen yine okuyun. Sıradaki şarkı Kalbi Temiz Tüm insanlara gelsin. Gerçekten mi? Çok mutlu oldum.

dinleyiciler, merhabalar, ben Çanakkale'den Serkan. Bugün benim eşimle evlilik yıl dönümümüz. Az önce okumuştuk, bakın tekrar nasibiniz varmış. Bu mesaj takılı kalmış ekranda. Çok sevindim bu arada geçen yılda kutladığım için. Bu yılda kutlamak nasip olmuş. İkinci yılımıza girdik değil mi? Sıradaki parçayı Cüneyt ve Ahmet abime ve Design Plastik çalışanlarına armağan ediyorum. İstanbul'dan Emre Erdoğdu, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin dileklerimizi iletiyoruz. Tokat'tan Bedrettin, sıradaki eseri eşime armağan ediyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler. Adana'dan selamlar. Sıradaki parçayı her gece sizi dinleyen ve şu anda dinlediğinden emin olduğum canım abim Uğur'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demiş. Saruhanlı Paşaköy'den Hatice Müslüm Gürses Harika Avcı düetini istiyorum. Radyo 7 dinliyorum her zaman demiş. Teşekkür ediyoruz. Her zaman dinlemeye devam edin. Bu gecelik çalamadık ama sözüm olsun, başka bir programda dinleteyim. Kaan abim Hakkari'den sevgiler selamlar. Her zamanki gibi muhteşem bir yayın. Sıradaki tüm şarkılar kolluk kuvvetlerine ve Radyo 7 ailesine gelsin demiş. Biz de size hayırlı vazifeler dileyelim. Allah'a emanet olun. Bu güzel şarkıyı size de armağan ederim.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?
1: Ben seni bir anlık,
0: ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
2: umurumda değil. Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor. Mesajlarınızla Gaziantep'ten Eyüp Can, babam Emrah Sert, amcam Yunus Sert de dinlemekteyiz sizi demişler. Selamlarımızı gönderelim, size de armağan edelim bu eseri. Hayırlı yayınlar Kaan abim. Ben Ceylan, Malatya'dan İzmir'e gidiyoruz. Yolumuz uzun, eşim Uğur'a bir parça rica etsem çalar mısınız? Memnuniyetle. Kolay gelsin, hayırlı yolculuklar. İyi geceler, iyi yayınlar. Ben Kütahya Tavşanlı'da yaşıyorum, madende çalışıyorum. Sıradaki şarkıyı tüm madenciler için çalar mısınız? İsa Eşen, memnuniyetle çalarız tabii ki. Bizim emekçi kardeşlerimiz sağ olsunlar, var olsunlar. Çok seviyoruz madencileri.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer. Anneler gibi ağlama.
1: İki yüzlü insanlar var. Bir kısmı iyi, bir kısmı kötü diyebiliriz. Bazı iki yüzlüler gerçek niyetlerini saklayarak iyi insan olarak gözükürler. Bazıları ise içlerinde kopan fırtınaları bastırıp çevrelerine, ailelerine sorunsuz gibi gözükmeye çalışırlar. Her şey yolundaymış gibi. Sakarya'dan Nurcan, sıradaki parça Malatya'dan Ünal'a armağan olsun diyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Sizin için çalalım bu harika eseri. Cem Adrian seslendirecek.

0: siyah duman ol.
1: Sevmemeyi de kabullenmek lazım. Niye bu dünyada bir yerim yokmuş diye düşüneyim ki? Bu eseri dinlerken aklıma bu geldi. Her birimizin özgül bir ağırlığı, özel bir yeri var bu dünyada. Sevmesinler kardeşim, ne yapalım? Elbet bizi de seven biri bulunur. Yani dünyadaki kimse bizi sevmese ne yazar, öyle değil mi? Biz kendimizden emin olalım yeter. Kendimize karşı dürüst olalım. Sevilmeyecek bir insan mıyım diye kendi kendimize soralım, bakalım, değerlendirelim. İllaki kusurlarımız vardır ama kimseyi de kendimize bağımlı hale getirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Onsuz yapamam demeye gerek yok. Ayrılıyorum huzurlarınızdan. Yarın saat 22'de Allah'ın izniyle yeniden buluşmak üzere. Bugün

Çok şükür ki Allah dermansız dert yaratmamış. Burada bulamadığını düşündüğün zaman da çektiklerini sonrasında mükafatlandırıyor. Hoş geldiniz. Talha Bora Öge ben. Gölge. Programımızın adı Gölge, sizlerle. Bu saatler bizim saatimiz. Bak dikkat et. Benim saatim değil. Bizim saatimiz. Haliyle hoş geldiniz ve içerilerden bir merhaba. Allah'ım sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Çünkü anlatacaklarım var. Toplayın sevdiklerinizi, gelin. Radyonuzun sesini açın, gönlünüzü açın. Doğru yerdesiniz. Ben...

Çoğu zaman aldanıyor insan. Gerçi asıl olan şudur. Seni aldattığını düşünen aldanıyordur aslında. Yani bunu şöyle açabiliriz. Yahu sen dünyada aldandın. O seni aldatarak hem burada kendini aldattı hem de sonrasında. Ve burası geçici. Sonra bir sonsuzluk bekliyor. Söylesene, hangi aldanma daha iyi?

her insanın bir sınırı vardır. Her insanın affedemeyeceği kırılgan noktaları vardır. Böyle içinde derin yaralar açan bazı ince meseleler vardır. Her insanın içine işleyen, içinden atamadığı sınavları yani. Yaşarken öğreniyorsun. Yani her yıl, hatta ne her yıl, her bir yeni hafta sana yeni şeyler gösteriyor. Düştüm, bittim dediğin veya şu daha doğru, sandığın an, zannettiğin an bir bakmışsın daha güçlenmişsin. Daha güçlü kalkmışsın. Bayağı. Yani dostum, yaşın ne olursa olsun her sınav bir derstir ve sen her birinde

0: konuşuyorlar.
1: Yani dilinde olmasa da halinde. Ya iyiyim desem, sorsalar bana, iyiyim desem yalan olur. Kötüyüm desem, inancıma dokunur, ters olur. En güzeli ben şükre vurayım dilimi, belki o zaman kalbim kurtulur. Bedenim kurtulmasa da dertten ruhum durulur. Vay, vay, vay.

Nasıl ki her seviyorum diyen seviyor demek değildir. Her konuşmayan da bir şey söylemiyor demek değildir. Yani bazısı bazı durumlarda tek kelime etmez, onun söyleyecek sözünün olmadığından değil, gerek görmediğinden. Bu ayrımı yakalarsa insan daha iyi anlamaya başlar.

Herkes öyle ya da böyle bir bedel öder. Bazen gayretlerinin, emeğinin, tüm çektiklerinin bir bedel olduğunu anlar. Bir kazanım elde eder ve der ki evet, ben yıllardır ödediğim bir bedel vardı, şimdi meyvesini yiyorum. Ama madalyonun bir de öteki tarafı var. Bazen de insan hak yer, zulmeder, yanlış yapar veya hata yapar ve mutlaka onun bedelini de görür.

Sıradaki şarkı öyle başlayacak sözleri. Zaman, sadece birazcık zaman. Unutulmaz bir şarkıdır ve ilk sözleri bu. Hatırlıyorum. O zaman bu şarkının önüne şunu söyleyelim. Evet, zaman lazım sadece. Şu an beni dinleyen sen. Zaman lazım sadece. Unutacaksın. Nasıl unuttuysan çocukluğunu ve çocukluğunda kırılan oyuncaklarını. Şu an kalbin kırıldı ya. Onu da öyle unutacaksın bir gün.

0: Bir kendim,
1: bir kendim,
0: bir ben, bir ben
1: gidiyorum. Gidiyorum. Bir gün var ya, bak bir gün. Bu ne zaman olur bilmem. Bir yıl sonra mı? Bir hafta sonra mı? Yani bu kadar yakın ben istemem de, kader ne gösterir bilinmez. Ama Mevlam ne kadar kalacaksak mikrofonda da dünyada da onu bizim için hayırlı etsin. Hani umulur ki bizim için hayırlıysa sevdiklerimiz için, bizi sevenler için de hayırlı olur. İnşallah.

Sıcakların ve dinleteceklerimle niyetimiz gönül gönül olmak, zaman zaman acılarına dil olmak, zaman zaman sevincini paylaşmak, belki zaman zaman da endişelerine bakacağız.

Öyledir, başkalarının yaptıklarından ziyade insanın kendi kendine ettikleri daha çok soldurur adamı. İnsan kendini yer bitirir. Ben bunu nasıl yaptım diye. Kendime nasıl yaptım diye. Belki bu feryadı yapmadan yanlıştan dönmekte büyük fayda var. Evet, zarardasındır ama hakikaten öyledir. Zararın neresinden dönersen Allah'ın izniyle kârdır.

istisnasız herkes huzurlu bir ortam, huzurlu bir hayat ister. Ha evet, herkesin huzur anlayışı farklı olabilir. Kimi tabiatın göbeğinde sessiz olmak, kimi belki işte deniz kenarı, kimi evinde sadece bunu yakalar, kimi yalnızlık olarak görür, kimi çok sevdiği bir insanla bir arada olma. Yani huzur anlayışı farklıdır ama ortak olan şey şu: herkes bu hayatta huzur ister. Çoğunluğun işine yarar mı bilmem ama mesela huzur isteyene tavsiye: konuşmuyor mu karşıdaki? Sen de konuşma. Sevmiyor mu kardeşim? Zorlama. Aramıyor mu? Arama. Yanlış mı Allah aşkına?

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölgesizlerle devam ediyor.
1: Talha Bora Öge, Namı Diğer Gölge yayında.

harikulade bir türküdür. Dinleyebileceğiniz en güzel, en sağlam radyoda, Radyo 7'desiniz. Gündüz gece yayındayım. Ve evet, şimdi yine harikulade bir türküyle devam edeceğiz ama bir farkındalık daha meydana getirmek için bir benzerlikten bahsedeceğim. Fakat bu benzerlik sadece kalıpsal olarak değil, yapısal olarak değil, içsel olarak da var. Şimdi bak, yaz bir kağıda susmak ve susamak. Ne kadar benziyor değil mi? Susmak, susamak. Yapısal olarak benziyor ama anlam olarak susmak başka bir şey, susamak başka bir şey. Peki diyeceksiniz ki ya sen içsel bunu nasıl benzettin? Düşünsene. İkisinde de bir kuraklık söz konusu. İkisinde de bir yanma söz konusu. Susadığında yanar kurur dilin. Sustuğunda da çoğu zaman yine yanar, yine bir kuraklık içinde olursun ama bu sefer yüreğin.

bir ikilinin yorumuydu. Aynen böyle bir iki eser düetten devam edelim. Son yıllarda revaçta beraber ortaya konan eserler güzel de oluyor. Eserin adı bildiğin gibi değil. Radyo 7'de gölgelenmeye şimdi de böyle devam edelim.

konu radyo olunca, radyo yedisiz, konu radyo programıysa gölgesiz olmaz, ah sensiz olmaz diyenlerle yolumuza devam ediyoruz. Ha velev ki sensiz de olur diyorsan, ben de bu şarkıyla sana diyorum ki bu havada gidilmez. Dur bir yere gitme. Gerçi öyledir. Mesele belki senden çok bende. Bende bitiyor. Varlığı bir şey değiştirmeyenin yokluğu bir şey değiştirmez. Veya bir başka deyişle, varlığı bir şey kazandırmayanın yokluğu bir şey kaybettirmez. Demek ki neymiş? Sen beni her ne kadar dinliyorsan, 5 dakika, 10 dakika, yarım saat, 1 ay, 10 yıl, bir şey kazanacaksın ki gitmeyesin. İnşallah.

sıkıntı anında sabır. Her ne sıkıntın varsa, o sıkıntı geldiği an gösterilen sabrı ibadetin en üstünü olarak nitelendiriyor aleyhissalatü vesselam. Sevgili dostum, kolay mı değil? Zor olacak ki imtihan olsun.

Güvendim, döndüm, sırtında bıçak dedi Allah hiç kimseyi bu duruma düşürmesin. Sevgili dostlar, şöyle bir bakıyorum, güzel tam zamanında. Bir tek sensin içimde desin şarkı. Sosyal medya kullanıyorsan Radyo 7 yaz, Talha Bora Öge yaz. Bir bak bakalım, belki seversin.

Arkadaş sen de geldin geçtin dünyadan. Güzel adamdı vallahi, her dinlettiğimde öyle söylüyorum. Ben hiç böyle bir, nasıl söyleyeyim, böyle birini inciten, incitecek bir halde İbrahim Erkal'ı görmedim. Güzel insandı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Hatta onun bir bestesini dinleyelim. Malum çok güzel besteleri vardı. O besteler birçok insan tarafından da yorumlandı. Yorumlanmaya da devam edecek. İşte onlardan biri.

sakın düşene sevinme. Tabii buradaki düşme sadece öyle basit bir ayağa kayıp düşme değil. Hayatın kendi içinde iniş çıkışları var. Dükkanını kaybediyor, yuvası bozuluyor, belki sağlığını kaybediyor vesaire vesaire. Nice düşmeler var kardeş. Sadece kendi değil, evladı düşer, o ana babayı da düştü say. Ne diyor Allah dostu? Düşene sevinme. Zamanda kaderin sana ne sakladığını bilemezsin.

İnsan niye bu kadar uzaklaşmak ister? Aslında yalnız olduğunu fark ettiğinde. O zaman der, bunca kalabalığı çekmeye ne gerek var? Her halükarda yalnızsam kalabalıklardan uzak olayım da en azından değsin. Yani söylediğim şu: herkesin bir hikayesi var. Hayat dediğin bir hikayeden ibaret. Sevgili dostum, insan sürekli hayatının içinde er veya geç, öyle veya böyle bir şekilde anlar, anlayarak yaşar, anlayarak değişir ve anlayarak gelişir. İnşallah böyle, nasıl söylesem, sizi vazgeçmeye iten şeyler olmaz. Fark ettikleriniz.

yar deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev düşüyor. Aşk

Tabiplerde ilaç yoktur yarama. Aşk deyince ötesini arama. Her nesnenin bir bitimi var ama. Aşka hudut çizilmiyor mihriban.

Abdurrahim Karakoç ustayı rahmetle, saygıyla, özlemle anıyoruz. Benim adam dediğim adamlardan. Birazdan son 10 dakika adı üstünde programımızın son bölümü. Yani önce dilimize bir dua gelecek, nasip, sonra da veda.

0: Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Bugünün kapanış duasını yapmadan diyeyim ki, yaz geçmiş, kız kış geçmiş, can eskimiş, ruh eskimiş, akıp giden zaman ömrün bahanesiymiş. Uzun uzun yaşamak değil, ahlakla, imanla yaşamak en güzeliymiş. Mevlam razı olduğu halle yaşayanlardan etsin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgem varsa yine buluşacağız radyomuzda. O ana kadar hatırla, dün gitti, yarın daha gelmedi, anı yaşa. Hepinize huzurlu anlar. Talha Bora Öge ben, gölgenizden şimdilik